Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkınızın

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Bütün dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Mikrofonda ise ben Serdar. Günlerden de Perşembe, 21 Mayıs tarihini yazmaktayız. Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar, keyifli sabahlar diliyoruz. Saat 6'ya kadar Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızı yapacağız. Ve 6 itibariyle Çay Şekeri programında beraberiz. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar. Ben Serdar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Günlerden Perşembe, 21 Mayıs tarihini yazıyoruz. Yarın haftanın son iş günü, 3 günlük bir hafta sonu bizlere bekliyor. Pfingst tatili geliyor. Pazartesi günü her yer kapalı, 3 günlük bir hafta sonu bizlerle olacak. Dolayısıyla ADAC'den de uyarı var, yollar kalabalık olabilir diye. Özellikle yarın saat 11 ile 19 arasında ve cumartesi günü saat 10 ile 15 arasında yoğunluk yaşanabilir yollarda. Baden-Württemberg, Bayern ve Sachsen-Anhalt'ta tatillerin başlaması yoğunluğu arttırabilir. Özellikle güneye doğru, Alplere doğru, kuzey ve Baltık denizi kıyılarına giden otoyollarda da, yani Ostia'ya, Nordsee'ye doğru giden yollarda da uzun kuyruklar oluşabilir diye uyarılar var. Aklınızda bulunsun efendim. Havalar da güzel olacak, onu da belirtmiş olalım. Yer yer sıcaklık Pfingsten'de cumartesi, pazartesi yer yer 30-31 dereceleri görebileceğiz. Ona göre güzel bir tatil olsun hepimiz için. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Mutlu sabahlarınız olsun. Devam edelim. Almanya'da koalisyon hükümeti 2027 yılından itibaren düşük ve orta gelirli çalışanlar için gelir vergisini düşürmeyi hedefliyor. Ayda brüt 2500 ile 3000 euro arasında kazananların rahatlatılması amaçlanıyor. Uzmanlara göre bu düşük gelirli çalışanlara yılda 100 ile 200 euro, orta gelir grubuna ise en fazla 400 euro katkı sağlayabilir. Tabii yılda 100 euro ne demek? Yılda 100-200 euro ayda ne anlama geliyor? Bu da insanlar bizimle dalga mı geçiyor bunlar diye tabii ki eleştiriliyor. Kıymetli dinleyenler, kesinlikle bu yeterli bulunmuyor. Metropol FM'desiniz. Gelişmelere de bakacağız. Ayrılmayın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Metropol FM'desiniz. En keyifli şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Almanya'da ehliyet masraflarını düşürmek için yeni bir reform hazırlanıyor ve dün de kabine üyeleri bunu görüştü. Federal Bakanlar Kurulu düzenlemeyi ele aldı. Buna göre araba ehliyeti bazı durumlarda 4000 euroyu geçiyor. Masrafları düşürmek için teori dersleri daha çok online olabilecek. Bu hedeflenmekte. Veya zorunlu Sonderfahrt dediğimiz direksiyon eğitimi saatleri biraz daha azaltılmak isteniyor ve çok enteresan, anne baba veya yetişkin birisi sürücü adayına da birazcık pratik verebilir. Müsait olan yerlerde eğer kişi sürücü okuluna yazılıysa bu da yapılmak isteniyor. Avrupa Birliği'nde birçok ülkede bu yapılabiliyor, yapılıyor ve hiç de bir sıkıntı yok diye bu savunuluyor ama eleştirenler de var. Hayırlı sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar.

Günaydın, keyifli sabahlar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Sabahların en şekeri tek şekeri, Çay Şekeri programımızın startını verdik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günlerden Perşembe, 21 Mayıs tarihini yazıyoruz. Güzel bir hava bekleniyor. Özellikle Almanya'nın güney bölgelerinde, batı bölgelerinde yarın itibariyle birçok yerde 25-26 dereceye kadar hava sıcaklıkları yükselecek. Yer yer cumartesi pazar günü 30 dereceleri görebileceğiz. Bu da daha şimdiden böyle içimizi kıpır kıpır yapıyor diye düşünüyorum. Saat 10'a kadar beraberiz. Bize ulaşabilirsiniz. 032 117 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. En keyifli, en güzel şarkılarla gündemde neler var onlara bakacağız. Birazdan en çok konuşulan konular. Türkiye'de Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Son durum ne? İnsanlar çok paniklemişti. Buna bakacağız. Ve bunun dışında tabii ki Pfingsten tatili geliyor. Havalar nasıl olacak? Buna bakacağız. Güzel bir hava bekleniyor. Onu şimdiden söyleyelim. Ve ehliyet daha ucuza mal olsun diye de dün Bakanlar Kurulu Almanya'da bu konuyu görüştüler. Neler konuşuldu? Bunlara da bakacağız. Ayrılmayın. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Nefis. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri yeni şarkısını dinledik hep beraber. Guten Morgen, günlerden Perşembe. 21 Mayıs tarihini yazıyoruz ve dün akşam İstanbul'da final vardı. Avrupa Ligi'nde finalde Almanya'dan SC Freiburg tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası finaline çıkmıştı. Rakip ise Aston Villa, İngilizlerin ünlü takımı. Ve Aston Villa Avrupa Ligi'nde en favori gösterilen takımların başında geliyordu ve 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İstanbul'daki finali İngilizler kazandı. Freiburg'da tabii ki büyük bir üzüntü yaşanıyor. Artık başka bir zamana kaldı. Avrupa'daki ilk ünvan başarısı değerli Metropol FM dinleyenleri. Sporda bu önemli maç vardı ve Şampiyonlar Ligi de haftaya oynanacak. Haftaya 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Finalde Paris Saint-Germain olacak ve karşısında da Arsenal Londra. Önemli bir final, önemli, harika bir maç bekleniyor. Değerli dinleyenler, onu da yine hatırlatalım. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. Tantaşçı ile Ramon Çaldılar parçası. Günaydın. Günaydın.

Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın. Almanya'da emeklilik 70 yaşında mı olacak? Emeklilik yaşı 70'e mi yükseltilecek? Başbakan Merz sıkça biz daha fazla çalışmamız lazım, daha geç emekliliğe ayrılmamız lazım, Almanya'nın refahını koruyabilmemiz için diye açıklamalarda bulunuyordu ve her gittiği mitingde yuhalanıyordu bu açıklamaların nedeniyle. Bir uzman komisyonu kuruldu Almanya'da. Onlar da bunu araştırıyorlar. Gerçekten de 70 yaşında emeklilik gerekir mi diye. Ve o komisyon da emeklilik yaşının Almanya'da, bu uzmanlar da emeklilik yaşının Almanya'da 70 yaşa yükseltilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunun ayrıntılarına biraz sonra hep beraber bakacağız değerli Metropol FM dinleyenleri. Önce İrem Derici ile Yıkılana Kadar sizinle olsun. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
7: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
9: Çayşekeri programı devam ediyor. Mutlu sabahlar. Emeklilik yaşı 70 yaşına yükselecek mi? Öyle görünüyor. Ama bundan şu an 55 yaşından büyükler pek etkilenmeyecek ya da hiç etkilenmeyecek diye de bunun altı çiziliyor. Geriye bıraktığımız zamanlarda Başbakan Mert özellikle çok daha fazla çalışmamız lazım. İşte haftada 6 gün çalışmamız lazım. Daha fazla saat çalışmamız lazım. İşte Almanya'nın ekonomisi eskisi kadar iyi değil. Refahımızı, zenginliğimizi korumamız için daha fazla çalışmamız gerekiyor falan demişti. Ve insanlar da bunu çok eleştirdiler. Ve bir komisyon kuruldu. Bir uzman komisyonu. Onlar da gerçekten daha fazla çalışılması gerekir mi? Almanya'nın zenginliğini korumak için bunu araştırdılar, hesapladılar falan ve o komisyonda evet başbakanın dediği doğru, daha fazla çalışılması lazım, daha geç emekliye ayrılması lazım insanlar diye bir sonuca varmış. Bu şimdi siyasetçilerle masa yatırılacak, konuşulacak ve önümüzdeki zamanlarda bu emeklilik reformu hayata geçirilecek çok büyük bir ihtimalle. Buna çok kesin gözle bakılıyor ama şu anki emeklileri bu ya da emekliliğe kısa bir süresi kalmış olanları etkilemeyecek deniliyor. 2040 yılına kadar ya da 2040 yılı gibi 70 yaş emeklilik hayata geçirilecek kademeli olarak diye düşünülüyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yani şu an genç yaşta olanlar, genç yaşta olanlar ileride geç yaşta emeklilik olacaklarını, emekliye ayrılacaklarını hesaplamaları gerekiyor. Neden böyle bir şey düşünülüyor, isteniyor? Çünkü emeklilik kasalarında açık var ve ileride insanlar emekliye ayrıldığında daha fazla emeklilik alabilsin, yaşlılıkta çok maddi sıkıntı yaşamasın diye bu insanlar daha fazla çalışsınlar, emeklilik kasasına daha fazla para yatırsınlar diye bir mantık var. Emekliye ayrılıyorsun ama 70'sin ve ondan sonra ne kadar yaşayacaksın orasını Allah bilir. Bu da çok eleştiriliyor özellikle sosyal dernekler tarafından. Önümüzdeki günlerde Almanya bunu çok ama çok tartışacak ve bu tartışmalara rağmen, eleştirilere rağmen öyle görünüyor hayata geçirilecek. 6:47 oldu saatlerimiz. Mabel Matiz'i gönderiyorum. Çok keyifli bir şarkı. Acanım. Şimdi sizinle günlerden Perşembe 21 Mayıs, günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ebru Gündeş, harika, günaydın. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na çok az sayılı günler kaldı. 11 Haziran'da Meksika, Amerika ve Kanada'da ortaklaşa düzenlenecek olan Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor ve Alman milli takımının aday kadrosu bugün açıklanıyor. Dünya Futbol Şampiyonası kadrosu bugün Julian Nagelsmann tarafından açıklanacak. Ve özellikle Galatasaraylı Leroy Sané'yi de bu kadroda yer alacak mı? Bu da büyük bir merakla bekleniyor. Aslında birkaç hafta önce bu kadroyu açıklaması bekleniyordu Julian Nagelsmann'ın ama erteledi, biraz daha düşünmem gerekiyor dedi. Bugün açıklanacak olan kadrodan sonra bir iki futbolcu daha silinebilecek, turnuvaya götürülmeyecek. Bugün bakalım kimler açıklanacak. Öte yandan Türkiye'de geniş kadrosunu açıkladı. 35 kişilik geniş aday kadroda birçok futbolcu var. Bunlar da tabii ki aralarından seçilecekler. Bazıları turnuvaya götürülmeyecek. Ve milli takımın da yine hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yapılacak. Ve 7 Haziran'da da Dünya Futbol Şampiyonası'na ilk maçına bir hafta kala Türkiye Amerika'da Fort Lauderdale'de Venezuela ile bir özel maç oynayacak. Kıymetli dinleyenler, onu da yine hatırlatalım efendim sizlere. Saatlerimiz 6.55 oldu. Tüm dinleyenlerimize selamlar. Güzel bir sabah diliyoruz. Sezen Aksu'yla Aşk Dansı parçasıyla sürüyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Günaydın.

Sıcağı sıcağına bir haber. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Mabel Matiz gözaltına alınmış. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Mabel Matiz'in gözaltına alındığı bildiriliyor. Birkaç dakika önce düştü bu haber değerli dinleyenler. 6.58 yaptık biz de saatlerimizi. Sinan Akçıl ve Ece Mumay'la Felaket şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Günaydın.

0: Kurzstrecken und bei Langstreckenflügen. Die Absenkung soll bei den Passagieren ankommen, könnte aber durch andere Preiselemente wieder schrumpfen. So hat die Branche Zuschläge und Gebühren etwa für Kerosin oder Umbuchungen seit dem Beginn des Iran-Kriegs stark erhöht. Sie glaubt, auch mit der Steuersenkung bleibt ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Ländern. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Nach der Aufnahme eines Ebola-Patienten in der Berliner Charité ist auch die Familie des US-Amerikaners nachgekommen. Seine Ehefrau und 4 Kinder wurden ebenfalls in der Sonderisolierstation der Uniklinik aufgenommen, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Hintergrund war ein entsprechendes Hilfeersuchen der US-Behörden. Der Patient hatte sich in der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ebola-Virus angesteckt. Die Angehörigen gelten als Kontaktpersonen des Infizierten. Nach dem Hauseinsturz in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden worden. Es handele sich um die zuvor vermisste 25 Jahre alte rumänische Touristin, sagte eine Polizeisprecherin. Nach den beiden anderen Vermissten werde weiterhin gesucht. Das Haus, in dem sich laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen befanden, war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Einsatzkräfte gehen aber von einer Gasexplosion aus. Zum Fußball. Der Traum vom ersten Europapokaltitel ist für den SC Freiburg geplatzt. Im Europa-League-Finale verlor der Außenseiter gegen Aston Villa in Istanbul klar mit 0:3. Trotz der Niederlage bleibt die Europareise der Breisgauer aber historisch.
2: Lange hielt Freiburg gut mit, doch ein Doppelschlag kurz vor der Pause schockte die Breisgauer. Spätestens nach dem 0:3 in der zweiten Halbzeit war die Partie dann entschieden. Zum ersten Mal erreichten die Freiburger ein internationales Endspiel. Statt Champions League spielen die Freiburger in der kommenden Saison in der Conference League. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Und heute Mittag sind die Spekulationen um den Kader vorbei. Dann gibt Bundestrainer Nagelsmann bekannt, welche 26 Spieler er mit zur WM nimmt.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan bölgede ateşkesin uzatılmasını olumlu bir adım olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğini ifade etti. NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi. Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antakya'da sabaha karşı meydana gelen heyelanda dağ yamacına inşa edilen bir ev yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Göçük altında olduğu belirtilen bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkazdan biri çocuk, 3 kişiyi sağ çıkardı, hastaneye kaldırdı. Kent genelinde birçok noktada su baskınları yaşandı. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddetini kınadı. Bakanlık, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde müdahale ettiği filodaki Türk vatandaşları ve diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı. İtalya, Fransa ve İspanya'da kötü muamele görüntülerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası açıklama yaptı. Özel daha önce söylediği sözlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını belirtti. Özel sözlerinin parti içindeki mutlak butlan tartışmalarına ve bu yöndeki girişimlere karşı olduğunu ifade etti. Sanatçı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. AFAD'la yapacağı toplantı için yola çıkan 57 yaşındaki sanatçının yolculuk sırasında fenalaştığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi, yoğun bakıma alındı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi İzmir'de kongre üyeleriyle buluştu. Yıldırım göreve gelmeleri halinde kulüpte yeniden kurumsal bir sistem kuracaklarını söyledi. Yıldırım, teknik direktör tercihiyle ilgili soruya cevap verdi ve önceliklerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Yer yer az bulutlu güneşli hava etkisini gösteriyor. Berlin'de sıcaklık 23 dereceye kadar yükselecek. Mannheim güneşli 25. Stuttgart parçalı bulutlu güneşli 23. Mainz, Frankfurt civarlarında genelde güneşli ama ara ara bir yağmur geçişi bekleniyor. 24-25 dereceye kadar sıcaklık ulaşacak. Bremen ve Hamburg genelde bulutlu. Zaman zaman yağmur olabilir. 21-22 dereceyi göreceğiz. Köln genelde bulutlu. Sıcaklık 24 dereceye yükselecek. Günaydın.

Günaydın. Tüm yayın bölgelerimizde az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava etkili. Sıcaklık ise 12-13 derece civarında. İlerleyen saatlerde

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Buray, kimse yok içimde, seni her gördüğümde. Mutlu sabahlar, günaydın, günaydın.
1: Günaydınlar, good morning.
0: Burası Metropol FM, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Selamlar bütün dinleyenlerimize. Keyifli bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Saat 10'a kadar beraberiz günlerden de Perşembe, 21 Mayıs. Yarın haftanın son iş günü ve sonrasında da Thanksgiving tatili geliyor. Pazartesi günü tatil. 3 günlük bir hafta sonu bizleri bekliyor. Ve özellikle yarın ve cumartesi yollarda bayağı bir kalabalık olacakmış. ADAC'nin uyarısı var. Yarın saat 11-19 arası ve cumartesi de 11-15 arası yoğunluk olabilir deniliyor. Özellikle böyle havalar da güzel olacak. Böyle sıcak yerlere kaçayım, biraz daha güneye kaçayım, işte göl kenarlarına gideyim, şöyle küçük bir tatil yapayım diyenler hem güneye doğru hem de kuzeye doğru yoğunluk olacak yollarda. Bizden söylemesi var mı, senin bir planın, gidiyor musun bir yere?
1: Yok.
0: Bir an bizi tatil planlarına düşürmeye dahil edeceğin sandım. Bize ulaşın 030-217-970-71, 030-217-970-71. Güzel bir gün, keyifli bir gün olsun. 10'a kadar en güzel, en keyifli şarkılarla sohbetimizle birlikteyiz. Siz de programımıza dahil olun efendim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
8: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
9: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
10: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Köln, Harlemer Straße 43.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
4: Sushiana.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Akın misafir. Guten Morgen. Merhabalar herkese. Selamlar.
1: Günaydınlar.
0: Ve UEFA Avrupa Ligi finali vardı dün akşam İstanbul'da. Beşiktaş'ın sahasında Tüpraş Stadyumu'nda harika bir atmosfer. Ve bu maçta Freiburg'la Aston Villa takımları karşı karşıya geldi. Freiburg tarihinde ilk kez böyle bir finalde oynadı. Ve maçı ama favori gösterilen Aston Villa kazandı. Kaç kaç bitti maç?
1: 3-0.
0: 3-0 Aston Villa kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Freiburg'da da tabii ki çok ciddi bir üzüntü var. Maçın bitmesiyle Freiburglu futbolcular kendilerini adeta yere attılar. Artık üzüntüden mi, yorgunluktan mı, orasını bilemiyoruz ama Freiburg maçı kaybetti. Maçtan sonra Freiburg antrenörü konuyla ilgili, maçla ilgili bir açıklamada bulundu ve şunu dedi. Maçı şu şekilde değerlendirdi.
2: Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladılar. Onlar kovalarken biz kaçıyorduk. Biz kovalıyorken onlar kaçıyorlar.
0: Geçmiş olsun, ne diyelim artık? Geçmiş olsun. Sibel Can, Emret, Öleyim. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Sibel Can, Emret, Öleyim. Günaydın efendim, herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu adı altında yürütülen bu operasyonlarda yeni gözaltıları var. Ve ünlü isimler, 25 kişi gözaltına alınmış. Bazı isimler biraz daha öne çıkıyor. Kimler onlar?
1: Mavel Matiz var bunların arasında. Ondan sonra Feyza Civelek var.
0: Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran oyuncu. Feyza Civelek de gözaltına alınmış. Mabel Matiz başka?
1: Serenay Sarıkaya var. Berkay var.
0: Berkay da. Berkay Şahin'di.
1: Evet.
0: Ve başka isimler de var ama özellikle bu dört isim biraz daha öne çıkıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında, soruşturması kapsamında bu ünlüler bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Daha çok yeni bir haber bu. Yarım saat önce falan düştü. Şu an görüntülerde de görüyoruz. Bizim stüdyomuzda böyle 4 tane ekran var. Oradan da en son haberleri, bilgileri alıyoruz. Evet, şimdi tabii ki adli tıpa gönderilecek bu isimler. İşte numune alınıyor, işte testler falan yapılıyor. Ondan sonra o duruma göre adliyeye sevk ediliyorlar falan. Bakalım. Sıcak sıcak gelişmeler olursa onları sizlere aktaracağız. Küçük bir ara, ondan ara vermeyelim, hemen devam edelim. Radyolarımızda şimdi Bengü ve Ümit Sayın, çok güzel bir parça. Ya sen gidip de

Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Hadise ve Motive Labirent. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Şimdi Metropol FM'de pratik bilgiler köşemiz. Bakalım Hakan'dan bugün hangi pratik bilgiyi öğreneceğiz?
1: Yemekle aran nasıl? Yani
0: çok iyi.
1: Yapmakta. Sadece yemekte değil, yapmakta.
0: Hem yaparım hem yerim.
1: Çok güzel. Genelde yemeklerde salça kullanıyorsunuz.
0: Tabii ki Türk mutfağı dediğin zaman salça mutlaka olacak abi.
1: Peki hangisinde? Ne tür salça? Yani daha doğrusu kavanozda mı, tüpte olanları mı?
0: Domates salçası, biber salçası karışığı var. Ama genelde şeyde, sen söyle, kavanozda.
1: Kavanozda.
0: Cam kavanoz. Genelde öyle kullanılır.
1: Kavanozda muhafaza etmiş olduğun bu salçalar belli bir süre sonra biliyorsun ne oluyor?
0: Bozuluyor.
1: Bozuluyorlar.
0: Hemen tüketemiyorsun.
1: Evet. Buna bir
0: küfleniyor.
1: Önlem alabilirsin.
0: Buna bir önlem. Salçanız kavanozda kullanmadığınızda bozulmasın, küflenmesin diye işte önlem. Nedir abi, merak ediyoruz.
1: Kavanozun kapağını açıyorsun ve kapağın iç kısmına hardal sürüyorsun. Bildiğimiz hardal.
0: Hardal. Ben de zenf, hiç, hardalı hiç sevmem ama şahsen zenf. Ama
1: bayağı
0: kapağın
1: sürüyorsun.
0: İçine sürüyorsun.
1: Kapağın içine sürüyorsun.
0: Bir fırçayla.
1: Etrafına, evet, fırçayla sürüyorsun. Her yerini böyle dolduruyorsun. Ondan sonra kurumasını bekliyorsun. Sonra da kapatıyorsun. Ve çok uzun bir süre salçaların bozulmuyor.
0: Nasıl oluyor peki o? Çünkü uçucu yağlar var. Uçucu yağlar var hardalda ve bunlar hem antimikrobiyal hem de aynı zamanda küfü engelliyor. Ve o kavanozun içindeki oksijene dağılıyor. O oksijeni azaltıyor ve böylece küflenme riskini aza indiriyor. Birkaç tane daha önemli bilgi ben verebilir miyim salçayla ilgili?
1: Tabii.
0: Mesela temiz, kesinlikle temiz kaşık kullanın derler hep, değil mi?
1: Evet.
0: O önemliymiş. O da küflenmeyi, eğer mesela kullanılmış bir ağzına sokup çıkardığın kaşığı içine atmayacaksın. Başka bir yemeğe soktuğun kaşığı salçanın içine sokmayacaksın. Bu çok önemliymiş. Bir de bak, bunu da hiç duymamıştım. Salçanın kapağını kapatmadan önce düzleştirin diyor. Salçanın yüzeyine düzleştirin deniliyor.
1: Ekmeğe yağ sürer gibi olacak yani böyle.
0: Aynen böyle dümdüz yapacaksın.
1: Dümdüz olacak.
0: Ve bu da çok önemli. Birazcık da sıvı yağ damlatırsanız üzerine, o zaman salçanın oksijenle temasını da aza indiriyormuşsunuz. O da yine küflenmesini engelliyor imiş. Ve hardal kapağın içine.
1: Aynen öyle.
0: Konuya iyi salça olduk abi. Güzel oldu.
1: Hani teşekkür yok mu?
0: Bravo, teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Kupa da verelim mi abi?
1: Olsun, iki tane.

0: Tarkan, gülümse kaderine. Metropol FM'de günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Mesajlar var, bakalım kim ne göndermiş. Dinleyicimiz diyor ki, Serdar diyor, gerçekten de bu hardal tekniği diyor işe yarıyor diyor. Domates salçasının, salçaların küflenmemesi için sen ne dedin? Kapağın içine
1: hardal süreceksiniz. Ondan evet. Sonra bekleyecek, kurumasını bekleyeceksiniz. Ondan sonra
0: kurumasını beklememiz gerekiyor mu, yoksa orada hemen kapatabilir miyiz?
1: Yani tabii ki şeyt is wichtig. Yani çok kalın sürmezse tamam, ince sürersen aslında kapatabilirsin.
0: Evet, tamam. Onu kapatıyoruz ve o hardalın içindeki dizi zenf öyle. Hardal yağları, o dizi etirişin öyle kavanozun içindeki oksijene yayılıyor, havaya yayılıyor ve o oksijeni emiyor ve dolayısıyla oksijen içinde az olunca da küflenmeyi önlüyor. Tabii oksijen azalınca ne oluyor? Kapağı da zor açıyoruz. Kapağı nasıl açacağız? Onu nasıl yapıyorduk?
1: Yok, ne yapıyoruz? Tahta kaşıktan kavanozun daha doğrusu kapağın yanına böyle tıklatıyorsun. Tık tık bize, tık tık.
0: Abi pratik bilgi çok Hakan'da. Ya da kıçına vuruyorsun şeyin. Kavanozun.
1: Kavanozun.
0: Evet, öyle dibine. De oluyormuş. Dibine, kenarına. Başka neler var? Dur bakayım, kim de göndermiş? Bu hardal kapağını, bu tekniği o zaman başka şeylerde de kullanabiliriz öyleyse demiş. Filiz Kreuzberg'den, örneğin zeytin, peynir vesaire demiş. Vallahi bilmiyorum ama olabilir. Denemen lazım Filiz. Sen dene, bize söyle. İşe yaradı de biz de burada anlatırız. Başka bir dinleyicimiz, o da diyor ki, ya diyor 2 euroluk salçaya diyor 5 euroluk hardal mı sürmemiz gerekiyor diyor. Yok. 5 euroluk salçaya 1 euroluk hardal sürüyorsun kardeşim. Salça pahalı abi ya. Salça bayağı pahalandı ha, öyle az değil ya. Bu gece tak etti canıma, yalnız her gece içiyoruz yine bu gece. Metropol FM burası. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ben Serdar.
1: Ben Nici Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Exchange AG. Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.

0: Temple of Adam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Batstraße'de. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Abi senin sandalyenin sesi, oturan sesi senden daha fazla çıkıyor.
4: Öyle mi?
3: Yap bakayım. Hayır. Ben oturunca öyle ses çıkmıyor ama.
4: Ben patrona söylemek lazım ya.
3: Yağlasan abi şunu evet birazcık ya. Evet. Güzel bir hava bekleniyor efendim. Yarın cuma, sonra da 3 günlük bir hafta sonu Pfingst hafta sonu geliyor. Pazartesi günü de tatil ve güzel bir hava bekleniyor. Bugün itibariyle birçok bölgede ve yarın her yerde cumartesi, pazarda nefis hava var.
4: Evet. Ve nefis hava yanı sıra tabii ki Berlin'de
3: kaç derece,
4: de
3: kaç dereceye kadar yükselecek
4: onu söyleyeyim ben sana. 28 derece, bazı bölgeler 31 dereceye kadar
3: wow
4: çıkacak.
3: Hı-hı. Nefis, süper. Ve bu sıcak hava böyle devam ediyor. Haziran'a kadar devam ediyor. Şöyle 8-9 gün göreceğiz bu güzel havayı. Dün baktım ben. Almanya'nın doğusunda, kuzeyinde şöyle ayın 3'ü 4'ü gibi yine hava bayağı bir bozacak. 13-14 derecelere düşecek. Şimdiki tahminler tabii ki, ama tahmin değişiyor tabii ki. Haftadan haftaya değişebiliyor. Ve bu güzel havada ben seni böldüm, ne var?
4: Bu güzel havada daha doğrusu yarından itibaren Berlin'de Karneval de Kulturen var arkadaşlar.
3: Berlin'in tam göbeğinde, Kreuzberg'de.
4: Kreuzberg'de orada el sanatları oluyor, yemekler olacak böyle. Sonra çocuklu aileler için de özel programlar var.
3: Geçitler yapılıyor.
4: Geçitler yapılacak. Yani çok güzel, rengarenk bir şey olacak orada.
3: Önceden bizim de böyle bir şey, kamyonumuz oluyordu. Sen de orada müzik yapıyordun, hatırlıyorum da.
4: Vay be. Bir de şey Serdar, bu 30. oluyor.
3: Wow.
4: Seit 30 Jahren kannst du dir vorstellen.
3: Evet. Hava da güzel. Bayağı bir kalabalık. Yüz binlerce insan katılıyor. Berlin dışından da insanlar
4: evet,
3: geliyor, turistler geliyor.
4: Dünyanın farklı ülkelerinden de geliyorlar. Sadece bu karnaval için.
3: Evet, ve bu karnaval geçtiğinin olduğu bölgelerde yaşayanlar, arabalarınızı oradan çekmeniz gerekiyor.
4: Evet. Mesela
3: siz çekmezseniz zahmet etmeyin. Başkaları çekiyor. Ama paralı, biraz tuzlu oluyor benden söylemesi.
4: Bu caddeler Blücherstraße, Mehringdamm, Blücherplatz, Zossenerstraße, Barutherstraße, ondan sonra Tempelhofer, Waterloofer, bir de Halle'sche Saarbrücke. Oralarda lütfen araçlarınızı yarından itibaren park etmeyin. Bu salı sabahı 6'ya kadar sürecek arkadaşlar.
3: Teşekkür ediyoruz.
4: Rica ederiz.

0: aktuell hunderte Ebola-Fälle gibt. Die WHO hat eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, spricht aber noch nicht von einer Pandemie. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Immer das Smartphone im Blick, Feeds checken und auf jede Nachricht reagieren. Viele Menschen in Deutschland befinden sich einer Umfrage der EU-Internationalen Hochschule in Erfurt zufolge in digitaler Dauerbereitschaft. Gut 80% der Befragten schauen demnach mindestens einmal pro Stunde auf Smartphone, Tablet und Co.
2: Die jungen Leute sind die auffälligsten Online-Junkies. Bei den unter 30-Jährigen prüfen sogar 90% mindestens einmal stündlich ihre Geräte und fast die Hälfte gibt zu, ich habe Angst, etwas zu verpassen, wenn ich offline bin. Von allen Befragten, auch den Älteren, fühlt mehr als die Hälfte einen Druck des Gegenübers, dass auf SMS- oder WhatsApp-Nachrichten schnelle Antworten erwartet werden. Und ein Drittel fühlt sich verpflichtet, auch nach Feierabend noch für Berufliches erreichbar zu sein. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Heute Mittag ist die Zeit der Spekulationen endlich vorbei. Dann gibt Bundestrainer Nagelsmann bekannt, welche 26 Spieler er mit zur Fußball-WM nimmt. Und der SC Freiburg hat das Europa-League-Finale gegen Aston Villa deutlich mit 0:3 verloren und damit den Gewinn des ersten Europapokaltitels verpasst. Trotzdem bleibt die Europareise der Breisgauer historisch. Zum ersten Mal stand Freiburg in einem internationalen Endspiel und spielt kommende Saison in der Conference League.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Bu gelişmeyi alalım senden.
5: Evet, bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı ve çeşitli gözaltı kararları vardı. Toplamda 25 gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İçlerinde tanınmış isimler var. Oyunculardan Serenay Sarıkaya, sanatçı Berkay Şahin, yine şarkıcı Tan Taşçı, Yağmur Ünal, eski habercilerden Mirgün Cabas, Mabel Matiz adıyla bilinen Fatih Karaca, yine oyuncu Feyza Civelek, yine şarkıcı Niran Ünsal gibi birçok isim var gözaltı kararı verilenler arasında.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşme üzerine ne tür bilgiler paylaşıldı Güçlü?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Yine ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna da inandığını ifade etti ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini de söyledi Donald Trump'a.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası bir açıklama yaptı. Özel'in değerlendirmesini alalım senden.
5: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu gerektiğinde CHP arınmasını bilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunun ardından Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadım kendisinden dedi. Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım diye konuştu.
4: Hatay, Antakya'da sabaha karşı bir heyelan meydana geldi, bir ev yıkıldı. Bu bölge epeydir yağış altında, haberi alalım senden.
5: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bunun asıl sebebi tabii yağış. Çünkü Antakya'da sağanak yağış çok etkiliydi. Meteorolojinin de uyarısı vardı. Tabii bu sağanak yağış bir heyelana sebep oldu. Ve bir evle beraber bir köprü çöktü. Araçlar sürüklendi. Evlerin ilk katlarını özellikle su bastı ve bir kişi de hayatını kaybetti.
4: Sanatçı Haluk Levent bir konserinin ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Neler var şu anki sağlık durumu üzerine?
5: Taner, tabii herkes bir endişe etti. Mide kanaması geçirdiği belirlendi Haluk Levent'in. Tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Yani ağır bir durumunun olmadığı ifade edildi.
4: Fenerbahçe Kulüp Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle İzmir'de bir araya geldi. Güçlü, Yıldırım'ın planları üzerine açıklamaları var. Bunu senden alalım.
5: Evet Aziz Yıldırım, biz İzmir'e hep geldik dedi. İzmir'den destek gördük, yine göreceğiz dedi. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir dedi. Ve Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak dedi.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka iyi olur. Bol suyunuzu yanınıza almayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Nigar Muharrem, Bilal Hancı, Güç Bela Metropol FM'de. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Pardon. Günaydınlar tekrar. Herkese selamlar. Günlerden Perşembe ve hafta sonuna az bir zaman kaldı. Çalışıyoruz. Tabii ki dinlenmek bizim de hakkımız. Değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Ama başbakan diyor ki, hayır diyor, az çalışıyorsunuz, az dinlenmeniz lazım. Bu kadar çalışmaya, bu kadar dinlenme çok diyor. Daha fazla çalışacağız. Çünkü biz bir zengin ülkeyiz ve zenginliğimizi korumamız... Zengin ülkeyiz, o zenginliği biz pek göremiyoruz. Hep başkaları görüyor vallahi. Almanya'nın zenginliğini Almanya'daki insanlar değil, Almanya'nın dışındaki insanlar görüyor. Biraz da biz görelim diye düşünüyor herhalde. Diyor ki, ama onun için de daha fazla çalışman lazım. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte insanlar. Hani Almanya'da 40 saat çalışma, haftalık çalışma saati şeyi var, yasası var. Bazı branşlarda bu biraz daha fazla olabiliyor. 40 saat az diyor, daha fazla çalışmamız lazım diye durmadan. Bir de emekliliği geç yapmamız lazım falan demişti.
2: 50 saate çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 50 saat. Emeklilik yaşını da biraz daha ileri yapmamız lazım. Çünkü emeklilik kasalarında az para var. Ve yeni nesil fazla çalışmak istemiyor. Emeklilik kasalarındaki bu açık daha da fazla olacak. İleride şu anki gençler emekli olduklarında yardıma muhtaç olacaklar. Emeklilikleri yetmeyecek diye de bazı uzmanlar bunu hesaplamışlar. Başbakan hani böyle yuhalamışlardı falan. Ve bu uzmanlar da diyor ki, başbakanı yuhalamayın diyor. Adam haklı diyorlar. Kankasıydı galiba bu uzmanlar Mert'in. Haftada 40 saat yerine ne kadar?
2: 50 saat. Yani günde aşağı yukarı 10 saat çalışılması gerektiğini savunuyorlar. Söylüyorlar.
0: Kim diyor onu?
2: Bunu kim diyebilir?
0: Kim diyor?
2: Çalışma Bakanı.
0: Çalışma Bakanı. Berbel Bas mı diyor?
2: Aynen öyle.
0: İyi, kendisi haftada bir 10 saat çalışsın. Günde değil, haftada bir 10 saat çalışsın, onu görelim. Sen bir çalış, biz de çalışırız. Günaydın.
2: Günaydınlar.
0: Çalışma Bakanı değil, Çalışmama Bakanı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express hava yollarıyla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausen Weg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausen Weg 2, Erste House, Berlin Bukov.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Ay ne yapacağım şimdi?
2: Gudak'ta Tunca Yara.
1: Ama numarası yok ki.
2: Hemen yaz. 682-77-207.
1: Dur tam yazamadım.
2: 682-77-207.
1: Sonra?
2: Gerisini Tunca yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
5: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
6: Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Çay Şekeri programı. İşte Aydın Kurtoğlu yeni şarkısı. Sonundayız yolun

0: Aydın Kurtoğlu, Yolun Sonu, Metropol FM'de bizimle oldu. Günaydın efendim herkese, merhabalar.
1: Good morning.
0: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na ilerliyoruz adım adım. Alman milli takımının Dünya Futbol Şampiyonası kadrosu açıklanmadı daha.
1: Tek bir futbolcu açıklandı.
0: Kim?
1: Joshua Kimmich.
0: Kimmich, o belliydi ya. Kimmiş, Kimmich'in yerini alacak olan. Acaba Leroy Sané Dünya Futbol Şampiyonası'na gidecek mi? Seçilecek mi? Onunla ilgili çok tartışmalar vardı. Hatta Nagelsmann şey dedi. Çok eleştirilen bir açıklama oldu. Bundesliga'dan daha düşük bir lige gitti. Kendisini orada ispat etmesi lazım. Daha çok öne çıkması lazım falan dedi.
1: Aslında doğru söylemiş.
0: Bence doğru söylemedi. Niye diyeceksin? Çünkü Almanya o dönemlerde Slovakya'ya karşı oynadı. Slovakya'dan da Türkiye'de futbol oynayan futbolcular Almanya'yı resmen madara etti yani. Şimdi Brezilya'nın takımına bakıyorsun. Suudi Arabistan'dan futbolcular var. Yani o futbolcunun kalitesine bakar bence.
1: Ben de ona istinaden söyledim zaten.
0: Niye, doğru söylemiş dedin?
1: İşte oradaki Alman futbolculardan
0: yapma
1: bahsediyorum.
0: Yapma
1: Hakan,
0: yapma. Yapma. Ya tamam. Süper Lig, Bundesliga'ya göre biraz daha düşük bir lig. Onu herkes kabul ediyor ama bu futbolcunun beceriksiz olduğu anlamına gelmez ki. Kabiliyetsiz olduğu anlamına gelmez ki. Öyle mi?
1: Das färbt sich ab.
0: Das färbt sich ab. Meinst du?
1: Ja.
0: Ama Kante'yi aldı mesela. Tamam. Fransa milli takımı Kante'yi aldı. Mesela yılların futbolcusu Kante'yi aldı.
1: Belki çaresizlikten aldı Kante'yi.
0: Ronaldo? Ronaldo da oynayacak.
1: Yani Ronaldo'nun ölüsü zaten.
0: Yani Ronaldo'nun ölüsü, Ronaldo'nun ölüsü oynar da Leroy Sané'nin dirisi oynayamaz mı yani? Ya bırak. Hakan yapma. Bugün açıklanacak kadro, Alman milli takım kadrosu ve sonrasında bunların arasından da 2-3 futbolcu elenecek, öyle görünüyor. Türkiye milli takımının geniş kadrosu açıklanmıştı. Kaç? 35-36 futbolcuydu.
1: Evet.
0: Bunlar da seçilecek.
1: 25 kişiye düşecek.
0: Ve 1 Haziran günü de Türkiye'nin önemli bir hazırlık maçı var. İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynayacak Türkiye. Ve sonrasında da Amerika'ya hareket edecek. Amerika'da da bir hazırlık maçı var Türkiye'nin. Kimle?
1: Venezuela ile.
0: 7 Haziran'da ve bir hafta sonra da, zaten o 7 Haziran'dan bir hafta sonra 14'ünde Türkiye grubunda Avustralya ile oynayacak. Başarılar diliyoruz hem Almanya'ya hem de Türkiye'ye bu turnuvada. Leroy Sané demişken, Leroy Sané ve arkadaşları da adeta ölümden döndü şampiyonluk kutlamasında. Onu gördün mü?
1: Gördüm, otobüsün üzerinde değil mi?
0: O üstü açık otobüsle şehir turu yapıyorlardı. Şampiyonluk turu yapıyorlardı. Bir köprünün altından geçiyorlar. Abi köprü bayağı alçakmış, otobüs yüksek. Son anda kaç, 7-8 futbolcu kafasını aşağıya çekti. Yoksa adamlar
1: tesadüf,
0: ölüyordu.
1: Tesadüf, ben o görüntüyü gördüm, tesadüf. Bir futbolcu görüyor, eğilin eğilin diyor. O görmemiş olsa var ya.
0: Abi saniyelik ya, olay inanılır gibi değil. Nasıl bir ihmal.
1: Otobüs şoförünün hatası o bence. Bana soracak olursan.
0: Abi o güzergah üzerine üstü açık bir otobüsle gidiyorsa orayı insan bilmez mi? Hani yönetim de oradan yani, bilmiyorum. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir şey atlattı. Türkiye ya da Galatasaray. Büyük bir kaza atlattı orada. Dünya Futbol Şampiyonası 2002'de en son Türkiye Avrupa Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmıştı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, hatırlamam mı?
0: Neredeydi o zamanlar? Dünya Futbol Şampiyonası nerede oynanmıştı? Güney Kore ve Japonya'da. Türkiye'de kimle aynı gruptaydı? İlk maçını Türkiye Brezilya ile oynamıştı. Ama Brezilya iken.
1: Evet.
0: Kimler vardı o zamanlar?
1: Ronaldinho vardı, Ronaldo vardı. Ondan
0: Rivaldo.
1: Sonra Rivaldo vardı. Numaradan yattı. Kırmızı kart yedik onun yüzünden.
0: O maçta Türkiye ve turnuvanın ilk maçıydı o.
1: Evet.
0: Öyle hatırlıyorum.
1: İlk 1-0 döne geçmiştik.
0: Kim atmıştı?
1: Hasan Şaş.
0: Hasan Şaş atmıştı. Ne maçtı be. Sonra maçın sonlarına doğru 2 gol yedik. Hakem de bizi biçmişti gerçekten orada. Sonra Costa Rica ile 1-1 berabere kaldık diye hatırlıyorum. Çin'i de 4-1 yenince averaj farkıyla 1 üst tura çıkmıştık. Orada da kimi yendi? Türkiye bir üst turda Japonya'yı yenmişti. Ev sahiplerinden birini yenmişti. Sonra da Senegal'i yenmişti.
1: Senegal'e geldik. Golden golle.
0: Kim atmıştı?
1: İlhan Mansız.
0: Bravo. Bravo. Ondan sonra da yarı finalde yine Brezilya. Ona 1-0
1: yendik. 1-0 yendik ona.
0: Almanya'da Güney Kore ile yarı finalde eşleşmişti. Oliver Kahn'a, o zaman Almanya'nın kalecisiydi, dediler ki finalde dediler Brezilya ile mi oynayacaksınız, Türkiye ile mi? bu turnuvanın gidişatına bakarsak finalde Türkiye ile dünya şampiyonası finali oynayacağız demişti. Unutulun tarihe geçen bir açıklamaydı.
1: Bence de.
0: Hadi bakalım inşallah öyle bir şey olur. Bir yarı final, bir final Türkiye-Almanya neden olmasın? İnşallah öyle bir maç daha izleriz. Saatlerimiz 6.30. O da Melike Şahin. Sarıl bana. Sen sarılma.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Temple of Eiffel'in kenarlarına konut yapılması tartışması yeniden başladı. Emlak girişimcisi Hamid Cadda ve bazı mimarlar eski havalimanı alanında 21.400 yeni konut yapılmasını önerdi. Konutların %30'unun sosyal konut hakkı bulunanlara ayrılması planlanıyor. Proje Eylül ayındaki Berlin seçimleri öncesinde önemli bir tartışma konusu olacak. 2014'te yapılan halk oylamasıyla buraya yapılaşma yasaklanmıştı. Almanya Federal Meclisi Mitte'de Reichstag yakınında planlanan yeni bina projesinin bir bölümünü durdurdu. Luisenblock Ost projesinin ikinci kısmı tasarruf gerekçesiyle yapılmayacak. Kararla birlikte federal bütçede en az 600 milyon euro tasarruf sağlanması bekleniyor. Parlamento yeni bina yerine mevcut binaların yenilenmesine odaklanacak. Ebola virüsüne yakalanan Amerikalı hastanın Charité Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Hasta önceki gün özel donanımlı bir nakil aracıyla kampüste korumalı izolasyon bölümüne getirilmişti. Hasta doktor Peter Stofford'un ailesi de Berlin'e getirildi. Berlin'de Karnaval de Kultur'un için hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda cadde ulaşıma etap olarak kapatılıyor. Karnaval bu yıl 30. kez düzenleniyor. Büyük kortej pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Sokak festivali ise 22-25 Mayıs arasında Kreuzberg Blücherplatz'ta gerçekleştirilecek.
1: Almanya ve dünya gündemi.
2: Almanya'da kimlik ve ehliyetin gelecekte cep telefonunda saklanabilmesi planlanıyor. Federal hükümet bu konuda yeni bir yasa tasarısını gündeme aldı. Dijital cüzdanın gelecek yıl Ocak ayında devreye girmesi hedefleniyor. 70 yaşın üzerindeki kişilerin kimliklerini yeniden başvurarak yenilemeleri gerekmeyecek. Alman Otomobil Kulübü ADAC Pfingsten tatili öncesi otoyollarda yoğun trafik uyarısı yaptı. En büyük sıkışıklık yarın bekleniyor. Ayrıca cumartesi günü de yollarda tıkanıklık olabilir. Baden-Württemberg, Bavyera ve Saksonya-Anhalt'te tatillerin başlaması yolları daha da dolduracak. Almanya'da sosyal yardımlar için dijital başvuru dönemi planlanıyor. Federal hükümet vatandaşların gelecekte sosyal yardımlara tek bir online portal üzerinden başvurabilmesini istiyor. Çalışma Bakanlığı ve Dijitalleşme Bakanlığı konuyu ele alıyor. Hangi kurum sorumlu olursa olsun sosyal idareye ortak bir erişim sağlanacak. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Göksel ve Arka Bahçem'de Metropol FM'deydi. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Radar ihbarımız vardı, hemen ona bakalım bir.
1: Evet, Stromstraße Lessingbrücke geçince alt muhabite doğru giderken sağ tarafta radar var. Banu bildirmiş, teşekkür ederiz.
0: Delmenhorst'tan bildirmiş bir dinleyicimiz, ona da bakalım. Hak verdi. Delmenhorst Bremer Heerstraße okuldan sonra Huchting'e doğru sol tarafta iki yönlü gri radar, 50'lik yol burası, radar kurmuşlar diyor. Buradan geçenlerin dikkatine efendim, iyi yolculuklar. Kazasız belasız, radarsız cezasız. Ümit Karan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Kendisi bu uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
1: Yani sadece o değil, 12 seneden az olmama üzere bir de daha fazlası da olabilir.
0: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan.
1: Evet.
0: 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle iddianame hazırlanmış. Wow. Bu sabah da yine ünlülere yönelik bu uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış. Aralarında çok ünlü isimler var.
1: Berkay var.
0: Evet.
1: Selena Sarıkaya var. Mabel Matiz var. Bir kişi daha
0: Kızılcık
1: vardı.
0: Şerbeti'nden tanıdığımız Feyza Civelek.
1: Aynen o da
0: Nilay
1: var.
0: Nilay karakterini canlandırıyor Kızılcık Şerbeti dizisinde. Onun dışında Tan Taşçı. Volkan Bahçe Kapılı kimdi ya? O da kimdi ya?
1: Fatih Terim'in damadı mıydı o?
0: Öyle miydi?
1: Bilmiyorum ki ya.
0: Sanki
1: ama
0: değil mi?
1: Sanki de
0: bir, bir bakalım ona, bir bakalım. 25 kişi gözaltına alınmış. Farklı farklı adreslere baskın düzenlenmiş kıymetli dinleyenler. Haluk Levent yoğun bakıma alındı.
1: Evet.
0: Bir de o var. O da aynen çok enteresan şekilde, ya.
1: Çok enteresan. Das echt schade eigentlich.
0: Birleşmiş Milletler de bir konuşma yaptı.
1: Konuşma yaptı orada İsrail üzerine, daha doğrusu Gazze üzerine bir konuşma yaparken mikrofonunu kıstılar. Ondan sonra
0: İsrail
1: hemen
0: eleştirdi o.
1: Evet, İsrail eleştirdi. Ondan sonra hemen onun ardından da bu olay yaşandı.
0: Mide kanaması şüphesiyle.
1: Mide kanaması geçirmiş. Ve şu anda yoğun bakımda kendisi.
0: Çok geçmiş olsun Haluk Levent'e. Çok çok çok geçmiş olsun diyelim. Bununla ilgili de tabii ki herhangi bir gelişme olursa sizlere aktaracağız kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Saatlerimiz 8.47.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Volkan Bahçe Kapalı şeymiş dedik ya az önce. Kim diye tanıdık geldi isim. Fatih Terim'in eski damadıymış. Buse Terim'in aynı. Eski kocasıymış. 2024 yılında ayrılmışlar. Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun da kuzeniymiş. O da bu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Biraz önce ben saat 8.30 iken 6.30 demişim. Ve çok mesaj gelmiş Serdar, saati karıştırdın diye. Saati karıştırmadım, kafamı karıştırdım. Küçük bir ara verelim mi abi?
2: Hemen.
1: Devam edelim.
2: Koştura koştura.
1: Saatlerimiz şu an 5.51.
2: Günlerden 3 Ocak.
3: Ege Türk'ün sunduğu
1: Pazar.
3: Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176. Sushi
1: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
3: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Erfolg gewann der Spanier den Wettbewerb bereits zum 5. Mal. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Und heute Mittag sind die Spekulationen um den Kader vorbei. Dann gibt Bundestrainer Nagelsmann bekannt, welche 26 Spieler er mit zur WM nimmt.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Zener.
3: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Bu gelişmeyi alalım senden.
4: Evet, bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı ve çeşitli gözaltı kararları vardı. Toplamda 25 gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İçlerinde tanınmış isimler var. Oyunculardan Serenay Sarıkaya, sanatçı Berkay Şahin, yine şarkıcı Tan Taşçı, Yağmur Ünal, eski habercilerden Mirgün Cabas, Mabel Matiz adıyla bilinen Fatih Karaca, yine oyuncu Feyza Civelek, yine şarkıcı Niran Ünsal gibi birçok isim var gözaltı kararı verilenler arasında.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşme üzerine ne tür bilgiler paylaşıldı Güçlü?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Yine ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna da inandığını ifade etti ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini de söyledi Donald Trump'a.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası bir açıklama yaptı. Özel'in değerlendirmesini alalım senden.
4: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu gerektiğinde CHP arınmasını bilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunun ardından Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadım kendisinden dedi. Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım diye konuştu.
3: Hatay, Antakya'da sabaha karşı bir heyelan meydana geldi, bir ev yıkıldı. Bu bölge epeydir yağış altında, haberi alalım senden.
4: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bunun asıl sebebi tabii yağış. Çünkü Antakya'da sağanak yağış çok etkiliydi. Meteorolojinin de uyarısı vardı. Tabii bu sağanak yağış bir heyelana sebep oldu. Ve bir evle beraber bir köprü çöktü. Araçlar sürüklendi. Evlerin ilk katlarını özellikle su bastı ve bir kişi de hayatını kaybetti.
3: Sanatçı Haluk Levent bir konserinin ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Neler var şu anki sağlık durumu üzerine?
4: Taner, tabii herkes bir endişe etti. Mide kanaması geçirdiği belirlendi Haluk Levent'in. Tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Yani ağır bir durumunun olmadığı ifade edildi.
3: Fenerbahçe kulüp başkan adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle İzmir'de bir araya geldi. Güçlü, Yıldırım'ın planları üzerine açıklamaları var. Bunu senden alalım.
4: Evet Aziz Yıldırım, biz İzmir'e hep geldik dedi. İzmir'den destek gördük, yine göreceğiz dedi. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir dedi. Ve Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak dedi.
3: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka iyi olur. Bol suyunuzu yanınıza almayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 24 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Haydi gel benimle ol. Haydi gelin bizimle olun. Metropol FM'de Çay Şekeri programında. İşte ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Saat 10'a kadar en keyifli, en güzel şarkılar, hoş sohbetimiz, makaramızla sohbetimizle birlikteyiz efendim. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kürşat arkadaşımız yazmış. Abi diyor, yeni katıldığını gerçekten de diyor, güzel bir program olacak mı? Bir saatin boşuna gitmesin diyor. Ona göre söyle, ona göre dinleyeyim diyor Kürşat.
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Şey vardı. Bu hafta sonu şey var. Karnaval'de Kulturen var. Berlin'de.
1: Evet, Berlin'de.
0: Çok da güzel bir hava var. Almanya genelinde, ondan da söz edelim.
1: Evet.
0: Bugün itibariyle. Bugün 24-25.
1: Aynen öyle ve yarından itibaren.
0: Yarından itibaren.
1: 28'e kadar.
0: Nasıl bozuluyor
1: kadar.
0: Var ya, nasıl bozuluyor? Tam ben. Bozulmadın mı?
1: Yok, ne bozulacağım.
0: Kızdın mı?
1: Daha ne bozulacağım Serdar?
0: Daha ne kadar olabilir ki?
1: 28 derece, hatta bazı bölgelerde 31 dereceye kadar çıkacak.
0: Harika bir hava bekleniyor.
1: Niye
0: değerli.
1: Güldün?
0: Harika bir hava bekleniyor. Hava aynen şöyle.
3: Open Gangnam Star.
0: Yes. Bu havanın tadını doyasıya çıkarın kıymetli dinleyenler. Hem bugün, hem yarın, hem cumartesi, hem pazar, hem pazartesi. Sonra da devam ediyor. Biz Anfang neydi?
1: Juni.
0: Vay be.

0: İrem Delici en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi Zorun Ne Sevgili Metropol FM'deydi. Ve Instagram sayfamızdan bir fotoğraf paylaştık, bir başlık attık. İkimiz esnaf olsak acaba ne satardık ya da siz esnaf olsanız ne satardınız diye sorduk dinleyicimize. Bizim Didem de sağ olsun yapay zeka ile bir fotoğrafımızı atmış oraya. Abi bizi şırdancı yapmış ya. Hani niye, biz niye şırdan ustası olduk abi ya o paylaşımda? Sen çok doğal oturmuşsun oraya ama. Gördün mü? Paylaşımı gördün
1: benim
0: mü?
1: Benim bayağı ben severek yapıyorum işimi gördüğün.
0: Gözlüklü gözlerin kamaşıyor işte. Instagram'da sayfamıza bakınız efendim. Ve oraya bir like atınız bize. Ve aynı zamanda o kadar yayın yapıyoruz. Bir like de atın artık yani. Bir de esnaf olsanız ne satmak isterdiniz? Nasıl bir soru ama?
2: Oppan Gangnam Star.
0: Benden gelmedi. Bu soru Didem'den geldi. Hadi bakalım. Didem'in sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara sonra buradayız cevaplarınızla.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. Islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
5: Kurban bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
6: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve Esban şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT Tendi Berlin'de. AT Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hadise, ara beni Metropol FM'de. Efendim, anlamadım.
1: Avrupa Ligi.
0: Avrupa Ligi. Ha, dün final vardı. İstanbul finali vardı dün be.
1: Evet. Bazı yaşıyor. Seyrettin mi?
0: Abi çok güzel bir atmosfer oldu statta. Evet. Harbiden de finale yakıştı. Beşiktaş'ın Tüpraş stadyumu, İstanbul'un bu güzel stadyumu yakıştı. Övdüler de zaten. Spikerler falan da övdüler. Güzel bir atmosfer. Manzaralı, dünyanın en manzaralı, en güzel statlarından birisi. Ve orada bir İngiliz takımı Aston Villa ve Almanya'nın Freiburg.
1: Freiburg.
0: Freiburg tarihinde ilk kez bir finale yükseldi.
1: Şahane.
0: 3-0 yani, kaybetti Freiburg.
1: Freiburg'un kazanmasını isterdim ama olmadı.
0: Ben de isterdim. Ama maalesef senin dediğin gibi Aston Villa çok güçlü. Bir de antrenörleri de bu işin kurdu ya.
1: Evet.
0: Adam 5. kez bu kupayı kazandı.
1: En fazla kupayı kazanan o ligde.
0: Evet, Avrupa Ligi'nde. Hep Sevilla ile değil mi?
1: Hep Sevilla. 3 kez Sevilla ile zannederse. Ondan bir kere işte şimdi Aston Villa ile, yine unuttum. Bir daha vardı.
0: Sevilla'nın eski antrenörü bu kupayı Sevilla. Sevilla. Aston Villa da bu sene Fener'le oynadı değil mi?
1: Evet.
0: İstanbul'da 1-0 kazanmıştı Aston Villa. Ve aslında hani Şampiyonlar Ligi oynaması gereken bir takım. Gerçekten o kadroyla çok maddi imkanı yüksek bir takım.
1: Bir de şey,
0: Avrupa Ligi'nin en değerli takımıydı.
1: Avrupa Ligi'ni kazananlar da
0: tarihin en iyi Aston Villa'sı. Evet.
1: Avrupa Ligi'ni kazananlar da
0: ney?
1: Şampiyonlar Ligi'ne de direkt katılabiliyorlar.
0: Önümüzdeki yıl.
1: Freiburg kazansaydı direkt Şampiyonlar Ligi'ne girerdi.
0: Okey, doğru söylüyorsun.
1: O da güzel olurdu.
0: Ya bu sene baksana, bu çok enteresan. Şampiyonlar Ligi'nde finalde kim var?
1: PSG ile Arsenal var.
0: Bir Fransız takımı ve bir İngiliz takımı. UEFA Avrupa Ligi finalinde
1: bir İngiliz ve bir Alman.
0: Yine bir İngiliz. Konferans Ligi'nde de bir İngiliz takımı var. Crystal Palace takımı.
1: Bu şeye benzeri. Bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız gelmiş.
0: Hepsi gelmiş. Kupaların hepsini İngiliz almış gitmiş. 9.27 saatlerimiz. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Temple of Eiffel'in kenarlarına konut yapılması tartışması yeniden başladı. Emlak girişimcisi Hamid Cadda ve bazı mimarlar eski havalimanı alanında 21.400 yeni konut yapılmasını önerdi. Konutların %30'unun sosyal konut hakkı bulunanlara ayrılması planlanıyor. Proje Eylül ayındaki Berlin seçimleri öncesinde önemli bir tartışma konusu olacak. 2014'te yapılan halk oylamasıyla buraya yapılaşma yasaklanmıştı. Almanya Federal Meclisi Mitte'de Reichstag yakınında planlanan yeni bina projesinin bir bölümünü durdurdu. Luisenblock Ost projesinin ikinci kısmı tasarruf gerekçesiyle yapılmayacak. Kararla birlikte federal bütçede en az 600 milyon euro tasarruf sağlanması bekleniyor. Parlamento yeni bina yerine mevcut binaların yenilenmesine odaklanacak. Ebola virüsüne yakalanan Amerikalı hastanın Charité Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Hasta önceki gün özel donanımlı bir nakil aracıyla kampüste korumalı izolasyon bölümüne getirilmişti. Hasta doktor Peter Stofford'un ailesi de Berlin'e getirildi. Berlin'de Karneval de Kultur'un için hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda cadde ulaşıma etap olarak kapatılıyor. Karneval bu yıl 30. kez düzenleniyor. Büyük kortej pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Sokak festivali ise 22-25 Mayıs arasında Kreuzberg Blücherplatz'ta gerçekleştirilecek.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da kimlik ve ehliyetin gelecekte cep telefonunda saklanabilmesi planlanıyor. Federal hükümet bu konuda yeni bir yasa tasarısını gündeme aldı. Dijital cüzdanın gelecek yıl Ocak ayında devreye girmesi hedefleniyor. 70 yaşın üzerindeki kişilerin kimliklerini yeniden başvurarak yenilemeleri gerekmeyecek. Alman Otomobil Kulübü ADAC Pfingsten tatili öncesi otoyollarda yoğun trafik uyarısı yaptı. En büyük sıkışıklık yarın bekleniyor. Ayrıca cumartesi günü de yollarda tıkanıklık olabilir. Baden-Württemberg, Bavyera ve Saksonya-Anhalt'te tatillerin başlaması yolları daha da dolduracak. Almanya'da sosyal yardımlar için dijital başvuru dönemi planlanıyor. Federal hükümet vatandaşların gelecekte sosyal yardımlara tek bir online portal üzerinden başvurabilmesini istiyor. Çalışma Bakanlığı ve Dijitalleşme Bakanlığı konuyu ele alıyor. Hangi kurum sorumlu olursa olsun sosyal idareye ortak bir erişim sağlanacak. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Mor ve Ötesi, Daha Mutlu Olamam kulaklarımızdaydı. Saatlerimiz 9.38. Çay Şekeri programında Serdar'la
1: ve DJ Hakan'la berabersiniz.
0: Şimdi pratik bilgiler köşemiz Metropol FM'de. Hakan acaba bugün bize ne anlatacak?
1: Yemek yapar mısın?
0: Yaparım abi.
1: Yeme haricinde yapmayı da biliyorsun öyle mi?
0: Yaparım.
1: Ha, ben çok yapmak isterim ama hünerler bende yok. Yeter. Yemeklerde genelde salça kullanıyorsunuz.
0: Tabii abi, Türk mutfağı dediğin zaman salçasız yemek olmaz.
1: Peki,
0: sulu yemeklerimizde öyle de değil mi?
1: Değil mi?
0: En çok sevdiğin salçalı yemek hangisi?
1: Yani kuru fasulyedir.
0: Kuru fasulye ya da işte tas kebabı, evet. Mesela bu sulu yemeklerimiz veya işte salçalı makarna, değil mi? Hafif böyle biraz sarımsaklı, aynen, yoğurt da atacaksın. Of. Biraz da kıyma. Of.
1: Ben gidiyorum.
0: Dur. Evet, salça.
1: Çekti, evet. Şimdi salça.
0: Salçaya mı salça oluyoruz abi şimdi?
1: Evet, şimdi salçayı tüpte mi kullanırsın, kavanozda mı?
0: Kavanoz tabii. Tüp kavanozda. Bilmiyorum. Genelde kullanılmaz bizde ya tüp.
1: Tüpler, tüptekiler bozulmuyor.
0: Evet.
1: Kavanozdakiler
0: ama
1: bozuluyor.
0: Ama o az yani. Abi. Yani o zaman haftada 5-6 tane tüp tüketiriz biz.
1: Daha mı pahalıya geliyor?
0: Kesinlikle kavanozdaki daha ucuza geliyor. Hmm. Ama senin dediğin gibi.
1: Bir de alışkanlık var. Kavanozdan böyle salça almak böyle daha böyle bir hoş oluyor değil mi? Tüpte.
0: Ama o da bu şey bak, bozulabiliyor uzun süre kullanmadığında. Şey.
1: Aynen öyle.
0: Ondan mı bahsedeceğiz?
1: Evet, ondan bahsedeceğim. Şimdi bunun bir önlemi var. Bunu alabileceğim bir önlem var. Onsva. Hmm. Kavanozun kapağını açtığın zaman kavanozun kapağını iç kısmına hardal sürüyorsun. Her yerini kaplayacak bir şekilde.
0: Zenf.
1: Evet, zenf.
0: Okey.
1: Ya fırçayla veyahut da herhangi bir kaşıktan, artık bilemeyeceğim, onu bütün görünmeyecek bir şekilde, yani her şeyi kapsayacak bir şekilde zenfi koyuyorsun. Ondan sonra zaten kuruyor kendisi. Hı hı. Kapağını kapattığın zaman bundan sonra o salçaların en az böyle 2-3 ay daha fazla kalıyor. Bozulmuyor
0: ne,
1: yani.
0: Ne alaka zenf diye düşünüyorsanız, zenfte o şey var. Etirişi öyle. O uçucu yağ var.
1: Evet.
0: O da kavanozun içindeki oksijeni çekiyor abi. Hı-hı. Emiyor. Hı-hı. Oksijen bir gıda ürününe temas ettiğinde tabii artık onun bozulma şeyi başlıyor. İşlevi başlıyor. O oksijeni emdiği için salça çabuk bozulmuyormuş. O var. Yani Konservierungsstoff gibi. Öyle düşün. Bir de hardalda tuz da var. O da yine koruyor aynı zamanda salçayı. Onun için salçayı zaten tuzlarlar çabuk bozulmasın diye.
1: Evet. Bazıları da şey yapıyorlar biliyorsun. Yağ döküyorlar hafiften üzerine.
0: Bak o çok yaygın. Onu da duydum ben.
1: Zeytinyağı.
0: Salçanın oksijenle temasını bloke ediyor o yağ. O yağ tabakası. Ama şeyi düzlemen lazım. Salçayı.
1: Kavanozda.
0: Evet, salçayı düzlemen lazım. Öyle kaşığı daldırdın çıkarma, öyle bırakmıyorsun. Dümdüz yapacaksın onu. O zaman salça kolay bozulmuyormuş abi.
1: Evet.
0: Vay, güzel bir bilgi. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ne demek efendim?
0: Salça olmadığımız konu yoktu. Salçaya da salça olduk. Helal olsun be.
2: Bileklerime kadar aşıyor. Gitmiyor başımın çaresiz ağrısı.
0: İdo Tatlıses burada. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: Bileklerime kadar acıyor. Evet, biraz önce pratik bilgiler köşemizde salçanızı nasıl daha uzun muhafaza edebilirsiniz? Bozulmamasını nasıl sağlarsınız? Ne dedin sen?
2: Hardalla. Kapağın iç kısmına hardalla sürüyorsun. Bütün kaplıyorsun yani.
1: Evet, dinleyicimiz diyor ki 3 liralık salçaya diyor 5 liralık hardalla salça olmayalım diyor. Ama öyle değil kardeşim. Aslında 5 liralık salçaya 1 liralık hardalla salça oluyorsun. Hardal daha o kadar fazla bir miktar gerekmiyor zaten ya. Ama salça pahalandı son yıllarda ya. Evet. Domates salçası öyle bayağı pahalandı.
2: 5-6 oraya kadar evet, fiyatlar
1: markasına
2: var.
1: Markasına göre değişiyor. Hı-hı. Bu hardalla domatesin buluşması da çok enteresan oldu biliyor musun? Hani bize şey derler, her şeye karıştığın zaman ne derler?
2: Her şeye salça oluyorsun derler.
1: Evet. Almanlar ne der? Her şeye karışınca. Müslüman'dan zemf tatsugim. Müslüman'dan zemf tatsugim. Ve salçanın buluşması. Tam Türk-Alman sentezi olmuş abi, bravo.
2: Aynen öyle. Ortak yapı.
1: Müslüman'dan zemf tatsugim var.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Buray, seni her gördüğümde günaydın. Dinleyicimiz diyor ki buzluğa atanlar da var salçayı. Evet, böyle küçük porsiyonlar halinde buzluğa da atabilirsiniz. Salçayı uzun süre muhafaza edebilmek için. Das funktioniert natürlich.
1: Oh. Açtıktan sonra da oluyor mu?
0: Ya. Başka şeyi sormuştuk ya. Dedik ya, esnaf olsanız ne satardınız diye. Çok yaratıcı mesajlar gelmedi maalesef. Bizim DJ Gökhan'dan mesaj var. Hani bizim reklam spotlarımızı falan yapıyor ya.
1: Evet.
0: Ondan bir mesaj var. Espri yapmış. Gökhan, espri yapma, sen spot yap. Döner dükkanım var demiş Abuzer Bey. Gelen müşterilerin psikolojikleri bozuk şekilde geliyor. Onlara hayat çok kısa diyorum, hiçbir şeyi kafaya takma diyorum. Dönerin yanında bir de moral satıyorum diyor. Döner demişken abi, son zamanlarda dikkatini çekiyor mu bu sosyal medyada, Instagram'da falan? Ne kadar çok döner... Abi, dönercinin hepsi influencer olmuş ha, harbiden.
1: Aynen. Ya, steak döner var. Ya bildiğin dönerin içerisine steak koymuş. Steak döner diye biliyorlar. Ama yedin mi sen hiç ondan?
0: Die hat ich vor 10 Jahren.
1: Ya?
0: Echt. Dönerci bir arkadaşım
1: hep öyledir. Buralar eskiden hep mandalina bahçeleri, evet, muhabbeti.
0: Dedeme verdiler ama o almadı. Dönerci bir arkadaşım var, ona dedim bak dedim bu işi dedim yapalım falan. Sosyal medyada çok videosu var. İşte dönerciler, işte şurada dönerci açtım, işte şu sosum var, bu sosum var, işte içine şunu atıyoruz, hardal atıyoruz, salça atıyoruz.
1: Döner hariç her şey var içerisinde.
0: Vallahi döner abi, dönerin içine kabağın ne işi var abi, patlıcan. Bence hani seven var tabii, gemi yüzü döner falan, evet, seveni var. Ama ben esnaf olsam harbiden o eski klasik döneri satardım abi. Klasik döner aynen satan adam şey kalmadı be. Evet, var mı?
1: Yok. İlla bir şeyler koyuyorlar yani.
0: Abi ben hatırlıyorum, dönerin böyle kendine has bir tadı vardır. Bu 25 yani böyle tarif edemeyeceğim has bir tadı vardı.
1: Çok seneler önce bir dönerci arkadaşım bana dedi ki Hakan, dönerin tadını tam anlamıyla sadece soğanla.
0: Kesinlikle.
1: Soğan ve döner olacak. Başka bir şey yapmayacaksın. O zaman dönerin tadını anlıyorsun diyor. Diğerleri ise dönerin bazılarını, şimdi şey yapmayayım sakın yanlış anlamayın da, mesela dönerin tadı eğer damak şeyine uygun değil ise sosu şey yapıyor, onu koyuyor, onu koyuyor, dönerin tadını alamıyorsun bu sefer. Etin abi, tadını alamıyorsun.
0: Abi, tam onu söyleyecektim.
1: Aynen öyle.
0: Abi döneri döner yapan nedir abi? Etidir aslında. Evet. Yani etidir, ete para veriyorsun ama hani içi, hani ekmek, tamam ekmek kıtır olacak, güzel olacak ama İşte o sos, şu sos, bu sos o tadı kapatıyor bence.
1: Bence hiç anlayamıyorsun yani.
0: Aa, bunda et yokmuş, hiç fark etmedim.
1: Ben de onu diyecektim. Bak, onun içine et koyma, yine fark etmezsin hasarda.
0: Yarın bunu konuşalım mı?
1: Tamam, daha konuşacağız mı? İyi, tamam.
0: Hadi yarın bunu daha konuşalım.
1: Ne malzeme çıkar oradan. Hadi, bak
0: yarın sen. Yarınki konumuz döner arkadaşlar.
1: Oh, cuma.
0: Nerede o eski dönerler? Eski döner döner mi yine? Hadi bakalım. Ben seni unutmanın. Ersa Güler, olacak gibi değil. Evet. Bizden bugünlük bu kadar.
1: Ben saat 11 ile 13 arası buradayım arkadaşlar. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Geçerken.

0: sichern. Die Bahn empfiehlt Reisenden besonders an diesen Tagen einen Sitzplatz zu reservieren. Wer nicht mit zuggebundenen Fahrkarten unterwegs ist, kann sich online genauer über die erwartete Auslastung der Züge informieren.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
3: Merhaba Zener.
2: Güçlü, Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Bu gelişmeyi alalım senden.
3: Evet, bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı ve çeşitli gözaltı kararları vardı. Toplamda 25 gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İçlerinde tanınmış isimler var. Oyunculardan Serenay Sarıkaya, sanatçı Berkay Şahin, yine şarkıcı Tan Taşçı, Yağmur Ünal, eski habercilerden Mirgün Cabas, Mabel Matiz adıyla bilinen Fatih Karaca, yine oyuncu Feyza Civelek, yine şarkıcı Niran Ünsal gibi birçok isim var gözaltı kararı verilenler arasında.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşme üzerine ne tür bilgiler paylaşıldı Güçlü?
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Yine ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna da inandığını ifade etti ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini de söyledi Donald Trump'a.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası bir açıklama yaptı. Özel'in değerlendirmesini alalım senden.
3: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu gerektiğinde CHP arınmasını bilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunun ardından Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadım kendisinden dedi. Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım diye konuştu.
2: Hatay, Antakya'da sabaha karşı bir heyelan meydana geldi, bir ev yıkıldı. Bu bölge epeydir yağış altında, haberi alalım senden.
3: Evet Taner, senin de söylediğin gibi bunun asıl sebebi tabii yağış. Çünkü Antakya'da sağanak yağış çok etkiliydi. Meteorolojinin de uyarısı vardı. Tabii bu sağanak yağış bir heyelana sebep oldu. Ve bir evle beraber bir köprü çöktü. Araçlar sürüklendi. Evlerin ilk katlarını özellikle su bastı ve bir kişi de hayatını kaybetti.
2: Sanatçı Haluk Levent bir konserinin ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Neler var şu anki sağlık durumu üzerine?
3: Taner, tabii herkes bir endişe etti. Mide kanaması geçirdiği belirlendi Haluk Levent'in. Tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Yani ağır bir durumunun olmadığı ifade edildi.
2: Fenerbahçe kulüp başkan adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle İzmir'de bir araya geldi. Güçlü, Yıldırım'ın planları üzerine açıklamaları var. Bunu senden alalım.
3: Evet Aziz Yıldırım, biz İzmir'e hep geldik dedi. İzmir'den destek gördük, yine göreceğiz dedi. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir dedi. Ve Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak dedi.
2: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka iyi olur. Bol suyunuzu yanınıza almayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
5: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 24 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 16 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanıyor.

0: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

0: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
1: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
5: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
6: Meray, çay yapmış.
7: Paketi çok güzel değil mi?

0: karşılaşma anı.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyo.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Spree Nehri'ndeki yüzme yasağına karşı düzenlenmek istenen protesto hava nedeniyle iptal edildi. Schinkelplatz'ta çok sayıda gösterici yüzme kıyafetleriyle hazır bekledi. Yağmur ve yaklaşan fırtına nedeniyle eylem suya girilmeden dün sonlandırıldı. Flussbad Berlin Derneği kent merkezindeki Spree'de halka açık yüzme alanı istiyor. Çevre İdaresi ise Spree Kanal'da yüzmenin yasak olduğunu, bu tür eylemler için özel izin bulunmadığını açıkladı. Temple of Eiffel'in kenarlarına konut yapılması tartışması yeniden başladı. Emlak girişimcisi Hamid Cadda ve bazı mimarlar eski havalimanı alanında 21.400 yeni konut yapılmasını önerdi. Konutların %30'unun sosyal konut hakkı bulunanlara ayrılması planlanıyor. Proje Eylül ayındaki Berlin seçimleri öncesinde önemli bir tartışma konusu olacak. 2014'te yapılan halk oylamasıyla buraya yapılaşma yasaklanmıştı. Ebola virüsüne yakalanan Amerikalı hastanın Charité Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Hasta önceki gün özel donanımlı bir nakil aracıyla kampüste korumalı izolasyon bölümüne getirilmişti. Berlin'de Karneval de Kultur'un için hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda cadde ulaşıma etap olarak kapatılıyor. Karneval bu yıl 30. kez düzenleniyor. Büyük kortej pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Sokak festivali ise Kreuzberg Blücherplatz'ta gerçekleştirilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kimlik ve ehliyetin gelecekte cep telefonunda saklanabilmesi planlanıyor. Federal hükümet bu konuda yeni bir yasa tasarısını gündeme aldı. Dijital cüzdanın gelecek yıl Ocak ayında devreye girmesi hedefleniyor. 70 yaşın üzerindeki kişilerin kimliklerini yeniden başvurarak yenilemeleri gerekmeyecek. Alman Otomobil Kulübü ADAC Pfingsten tatili öncesi otoyollarda yoğun trafik uyarısı yaptı. En büyük sıkışıklık yarın bekleniyor. Ayrıca cumartesi günü de yollarda tıkanıklık olabilir. Baden-Württemberg, Bavyera ve Saksonya-Anhalt'te tatillerin başlaması yolları daha da dolduracak. Almanya'da sosyal yardımlar için dijital başvuru dönemi planlanıyor. Federal hükümet vatandaşların gelecekte sosyal yardımlara tek bir online portal üzerinden başvurabilmesini istiyor. Çalışma Bakanlığı ve Dijitalleşme Bakanlığı konuyu ele alıyor. Hangi kurum sorumlu olursa olsun sosyal idareye ortak bir erişim sağlanacak. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 Euro'dan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
1: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
2: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
3: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
4: Ne oldu yeğen?
5: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
4: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
6: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcunvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
7: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
8: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juwelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juwelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
9: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
10: Berlin!
11: Osman! Osman!
10: Dürüm nerede yenir?
11: Dürümcü Osman!
10: Ciğer dürüm!
11: Hey!
10: Nohut dürüm!
11: Hey!
10: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri!
11: Osman! Osman!
10: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
11: Dürümcü Osman!
10: Berlin'de iki yerde.
12: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal Et'ten hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
14: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
15: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
16: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
17: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.

0: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland geht davon aus, dass die Behörden schlecht vorbereitet sind auf einen größeren Stromausfall. Das geht aus einer Ineffekt-Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox hervor. Nur rund 13% betrachten die Behörden als sehr gut oder eher gut vorbereitet. Allerdings hat nur ein knappes Drittel der Befragten selbst Maßnahmen getroffen und zum Beispiel Vorräte an Nahrungsmitteln und Kerzen angelegt. Zum Fußball. In Kürze will Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt geben, welche 26 Spieler er mit zur WM nimmt. Vor allem um das vermeintliche Comeback von Weltmeistertorhüter Manuel Neuer gibt es seit Tagen Diskussionen.
1: Für das Neuer-Comeback fehlt eigentlich nur noch die offizielle Bestätigung und die Begründung, warum der Bundestrainer sich nun offenbar umentschieden hat und nicht mehr auf Oliver Baumann im Tor setzt, der ja eigentlich nicht enttäuscht hat. Bayerns Karl und auch Kölns Elmaller im Kader wären keine großen Überraschungen nach ihren starken Leistungen in der Liga. Die Plätze vorne dürften sicher an Havertz und Woltemade gehen. Ein kleines Fragezeichen würde ich noch bei Sané sehen. Füllkrug ist dagegen wohl raus. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
0: Die Pressekonferenz zum Kader beginnt um 13 Uhr.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplamda değişik yerlerde 25 adrese baskın yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Aktan Cenevi de bulunuyor. Eski futbolcu Ümit Karan hakkında İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. Savcılık Karan'ın zincirleme şeklinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapiste cezalandırılmasını istedi. Ümit Karan suçlamaları reddetti, kimseye uyuşturucu madde vermediğini savundu. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yamaç'taki bir ev çöktü, enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Samandağ'da ise sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolunda köprü çöktü. Bazı evlerin giriş katlarını su bastı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası açıklama yaptı. Özel daha önce söylediği sözlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını belirtti. Özel sözlerinin parti içindeki mutlak butlan tartışmalarına ve bu yöndeki girişimlere karşı olduğunu ifade etti. Sanatçı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. AFAD'la yapacağı toplantı için yola çıkan 57 yaşındaki sanatçının yolculuk sırasında fenalaştığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi, yoğun bakıma alındı. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. İngiliz ekibi İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanan finalde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yendi. Aston Villa böylece 43 yıl sonra Avrupa'da kupa sevinci yaşadı. İstanbul'da yapılan karşılaşmada İngiliz ve Alman taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Rengarenktesiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Dünya Çay Günü arkadaşlar. Çaylarını yudumlayanlar, gününüz kutlu olsun. Kahveciler sizlere yok. Şakir'e yok. Evet, bugün yine 2 saatlik programımızda İlginç konulara değineceğim. Yine sizlerden gelen sesli mesajlara veya yazılı mesajlara da yer vereceğim. Aynı zamanda canlı telefon bağlantılarımız da olacak. Şimdi bugünkü programı açılışını Halise'nin ve Motive'nin Labirent adlı şarkısıyla yapmak istiyorum. Müsaade edersiniz efendim. Ve şimdi rengarenkte tekrardan gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

Gayet hoş ve güzel bir şarkıyı yer verdik. Hadise ve Motive Labirentini Metropol FM'de 11.11 oldu saatlerimiz. Rengarenkti siz arkadaşlar. Ve bugünkü ilk konum iyi dinleyin şimdi. İki zeki insan aşık olamaz. Yani gerçek aşkın bir aptala mutlaka ihtiyacı var. Diyor bu hani uzmanlar dediğim var ya. İşte o uzmanlar böyle bir durum ortaya atmış. Burada sizin fikirlerinizi arayacağım. Daha doğrusu sizin fikirleriniz başka bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi burada öyle bir tez ortaya atmışlar ki yani bazı şeyleri bana soracak olsanız sadece zeka çözemez. Kalp de bazen biliyorsunuz bilerek yanılmak ister. Man nasıl bir hava kurt yazak ona? Sizden bugün öğrenmek istediğim. Evlilik teklifinizi nasıl aldınız? Burada evlililere veyahut da evlenmiş, ayrılmış, bir daha evlenmiş, bir daha evlenmiş, bir daha ayrılmış. Bunlara soruyorum. Evlilik teklifinizi nasıl aldınız? İstediğiniz gibi mi oldu yoksa böyle mi oldu? O nasıl bir sesli be? Böyle mi oldu? Yazın bana. Canlı telefon bağlantısı yapabiliriz. Kocanıza da buradan sallayabilirsiniz. Karınıza da sallayabilirsiniz. Bu arada tabii ki kadınların da böyle erkeklerine evlilik teklif ettiği oluyor. Her ne hikmet. Çok az da olsa arada bir oluyor. Benim olmuştu. Evlendik ama işe yaramadı. Ben mi senin evlilik teklifini vallahi bilemeyeceğim. Bir dahaki sefer herhalde onu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, evlilik teklifinizi nasıl aldınız? Yazın bana 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71.

0: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
1: Yine borç mektupları mı?
2: Abi bunu aldım. Yeter artık.
1: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
3: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
4: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusa Straße 3, telefon 6107 4044.
5: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
6: Berlin!
7: Osman, Osman!
6: Dürüm nerede yenir?
7: Dürümcü Osman!
6: Ciğer dürüm,
7: hey!
6: Nohut dürüm,
7: hey!
6: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
7: Osman, Osman!
6: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
7: Dürümcü Osman!
6: Berlin'de iki yerde.
8: Divan Bildungsakademie.
9: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
8: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
9: Ayrıca Pflegede Ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
8: Divan Bildungsakademie. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
10: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
11: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
12: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
13: Altın al evladım.
12: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
13: Bak beni dinle, altın al.

Evet, bugünümüzün konusu eşinizden nasıl evlilik teklifi aldınız? Ama öyle klasik diz çöküp böyle yüzük uzatma hikayeleri falan değil. Bunları tasvip etmiyoruz. Yani ne bileyim, elektrikler kesilmişken edilen teklifler vardır. Sonra yanlış kişiye giden mesajlar vardır. Sonra bakayım aklıma ne geliyor. Annesinin yanında evlenelim mi diyenler falan vardır. Hı? Var mı böyle teklifler? Evlilik teklifinizi nasıl aldınız dedim. Ben de demiştim, ex eşimden ben teklif almıştım. Bana teklif etmişti ama işe yaramadı herhalde. Bunun üzerine bakayım kim ne diyor. Evet, Yesi. Oo, Hakan, ex eşin mi sana da evlenme teklif etti? Merak ettim, bu kadınlar nasıl teklif yapıyorlar. Bir gün bana da lazım olur belki. Kadından mı erkektenmiş? Sen teklif edebilirsin diyorsun. Şimdi anladım. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor Nebahat canım. Teşekkür ediyorum. Bir diğer dinleyicim ne diyor? Merhaba Hakan, iyi yayınlar. Neden aşık olamıyorum? Şimdi anladım. Ya. Zuhursuz. Bir dinleyicim ise evlilik teklifimi telefonda aldım diyor. 2 saatlik yol fazla gelmiş olmalı diyor kendisine. Yani 2 saat bekleseydi, ondan sonra etseydi olmaz mıydı? Çok üzücü diyor. Bir diğer dinleyicim ise inşallah olur, birlikte babamı mutlu edebilirsek çok mutlu olurum diyor. Bu yok, bu çok daha fazla. Daha doğrusu çok farklı bir mesaj. Bir başka dinleyicim. Oo, arkadaşlar şimdi bir şey soracağım size. O kadar uzun mesaj yazıyorsunuz ki, yani tanışma faslını, ilk buluşma faslını falan filan böyle çok uzun olduğu zaman maalesef bunları okuyamıyorum. Das dauert irgendwie zu lange. So. Sonra bir dinleyicim diyor, benim eşim bana birlikte internet faturası ödeyelim mi diye evlilik teklif etti. Das ist ja aber auch sehr romantisch, ne? Ve 6 yıllık da evliyiz şu anda. Bir diğer iş bakayım dinleyicimiz. Eşim diz çöktü ama pantolon yırtıldı diyor. Ben gülmekten evet'i 10 dakika sonra söyleyebildim. Evet, sizlere gelen ilginç evlilik teklifleri veyahut da hiç sıradışı olmayanlar. Yazın bana 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71.

0: yoktur bitmez gideme.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez, o da saat 12'de arttırılmasına izin veren düzenleme Nisan ayından bu yana yürürlükte. Ancak tüketici hizmeti Mea Tanken Derneği tarafından yapılan değerlendirme ve araştırmada birçok benzin istasyonunun bu kurala uymadığını ortaya koydu. Verilere göre ülkedeki her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. ADAC'ye göre özellikle sık fiyat değişiklikleri sürücülerin fiyatları karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle ihlaller tüketici açısından ciddiye alınması gereken bir sorun olarak görülüyor.
3: Die Verstöße sind durchaus schwerwiegend, weil sie das Vertrauen der Verbraucher in die neue Regelung untergraben. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt soll die Einhaltung der neuen 12-Uhr-Regel kontrollieren und Verstöße an die zuständigen Landesbehörden weiterleiten. Allerdings sind nach unseren Informationen immer noch nicht in allen Bundesländern entsprechende Behörden eingerichtet bzw. benannt und Zuständigkeiten damit umgeklärt. Das heißt, dass Verstöße häufig keine Konsequenzen haben. Der ADAC erwartet, dass derartige Verstöße sanktioniert werden, damit sie dann auch nicht mehr attraktiv sind.
2: Sözcü Hölzel, sürücülere yakıt almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapmalarını öneriyor. Akaryakıt fiyatlarının gün içinde değişebildiğine dikkat çeken uzman, özellikle 12 öncesi yakıt almanın çoğu zaman çok daha avantajlı olabileceğini belirtiyor.
3: Wer günstig tanken will, sollte dies kurz vor 12 Uhr mittags tun, denn nur dann dürfen die Preise angehoben werden. Ein Blick zuvor in eine der Spritpreis-Apps lohnt sich, denn da kann man dann prüfen, wo die Preise gerade am niedrigsten sind. Stellt man fest, dass gegen die Regel verstoßen wird, dann sollte man dies der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt auch mitteilen.
2: Almanya'da yürürlüğe giren Avusturya modeliyle akaryakıt istasyonları fiyatları gün içinde yalnızca bir kez, yerel saatle 12'de arttırabiliyor. Tüketicileri aşırı dalgalanmalardan korumayı amaçlayan bu sistemde fiyat indirimleri için herhangi bir saat kısıtlaması bulunmuyor. Ancak ADAC uzmanı önceki serbest piyasa modelinde çok daha uygun ve çok daha fazla vakitlerde benzin ve mazot alımının olduğunu söylüyor.
3: Der ADAC hatte sich für die Beibehaltung der bisherigen Regelung ausgesprochen. Die 12-Uhr-Regel, die sich Deutschland ja von Österreich abgeschaut hat, die führt dazu, dass die Mineralölkonzerne mit der einmaligen Erhöhung um 12 Uhr einen hohen Risikoaufschlag einpreisen. Und auch die Zeiträume, in denen man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken kann, die sind im Vergleich zum freien Preismodell kürzer geworden. Autofahrer konnten im alten Modell ebenfalls gut planen, aber im Durchschnitt vor allem günstiger tanken.
2: Verilere göre Almanya'da her 5 benzin istasyonundan biri fiyat artışı için belirlenen saat kuralını ihlal ediyor. Kurallara uyulmaması halinde denetimlerin arttırılması ve ihlallere karşı çok daha net yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtiliyor. ADAC'ye göre akaryakıt piyasasında gerçek rekabetin güçlendirilmesi, fiyatların denetim altında tutulması açısından daha etkili bir yol olabilir. Konuyla ilgili ADAC sözcüsü Andreas Hölzel ile hem ihlallerin boyutunu hem de sürücülerin nasıl daha uygun fiyata yakıt alabileceğini konuştuk. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

0: Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. 11.30 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Ve bugünkü konumuz, evlilik teklifinizi nasıl aldınız? Var mı böyle? Böyle sıra dışı. Böyle manyak bir evlilik teklifi. Bir dinleyicimiz yazmış. Eşim o kadar heyecanlıydı ki bana değil garsona dönüp benimle evlenir misin dedi diyor. Yani acaba şimdi eşim derken burada şimdi bu mesajı yazanın kadın veya erkek olduğunu ben bilmiyorum. Acaba şimdi kadın eğer erkek garsona benimle evlenir misin derse yine bir nevi bir şey olabilir. Ama erkek de olursa aslında o da olur. Yani belki kararını son anda değiştirmiş olabilir. Bir diğer dinleyicim diyor ki, selam Hakan, eşim bir gün geldi ve bana dedi babam çıktığımızı öğrenmiş. Yaşamak istiyorsan evlenelim dedi. Kayınpederim de Trabzonlu. İstettim vermedi. Kaçırdım, 37 senedir evliyim ve yaşıyorum diyor. Selamlar Volkan. Bir başka dinleyicim. Hasan Stuttgart'tan diyor ki, ben ettiğim teklifi kafam iyiydi diyor. İyi ki de iyiymiş, mutluyum çok şükür diyor. Aman mutluluğunuz hep böyle daim olsun. Başka bir dinleyicim diyor ki, Hakan diyor, hayırlı günler Metropol FM ailesi, güzel kardeşim. Güzel sorular soruyorsun, sana çok güzel bir haber vereceğim. Ben 98 yılında evlendim, görücü usulü olarak evlendim eşimle. Yani görüştük, bize çay getirdi, eve gittik, sonra istemeyi abim yaptı. Biz 98'den beri evliyiz, çok mutluyuz. Hanımım Stuttgart'ta çok tanınan birisi, ondan dolayı ismini yazamayacağım. Ama herkese görücü usulü evliliği teklif ediyorum. Ben mutluyum, huzurluyum. Hayırlı yayınlar. Mutluluğunuz hep böyle kalsın diyorum. Başka bir dinleyicim sesli bir mesaj göndermiş.
1: Selamun aleyküm DJ Hakan. Ben Anadolu Faruk, Frankfurt'tan. Benim evlilik görücü usulü oldu. Beni görmeden 6 ay önceden aşık oluyor. Beni görünce de 3 dakikada evet dedi. Bizim evlilik böyle oldu 20 seneden beri. Evli kaldık. 4 çocuk var. Hepsi büyüdüler. Ondan sonra ayrıldık. Sonu kötü bitti. Bizim evlilik böyle oldu. Güzel kardeşim. Hayırlı yayınlar.
0: Yani sonu çok açıklı bitmiş. Ben daha da güzelleşecek falan. Belki sizin için, yani eşin için, senin için de daha güzellik budur diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Neyse, sağlık olsun diyoruz. Her, yani bir laf bulamadığım zaman genelde hep sağlık oluruz deriz. Morallerimizi bozmayalım. Hayat devam ediyor. Efsane. Adaşım seslendiriyor Peker olanı. Metropol FM'de rengarenk programındasınız. Biraz sonra canlı telefon bağlantımız olacak. Delinin biri aradı beni. Benden delileri de varmış. Bunu da söyleyeceğim, bunu da söyleyeceğim dedi. Az sonra ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Spree Nehri'ndeki yüzme yasağına karşı düzenlenmek istenen protesto hava nedeniyle iptal edildi. Schinkelplatz'da çok sayıda gösterici yüzme kıyafetleriyle hazır bekledi. Yağmur ve yaklaşan fırtına nedeniyle eylem suya girilmeden dün sonlandırıldı. Flussbad Berlin Derneği kent merkezindeki Spree'de halka açık yüzme alanı istiyor. Çevre İdaresi ise Spree Kanal'da yüzmenin yasak olduğunu, bu tür eylemler için özel izin bulunmadığını açıkladı. Temple of Eiffel'in kenarlarına konut yapılması tartışması yeniden başladı. Emlak girişimcisi Hamid Cadda ve bazı mimarlar eski havalimanı alanında 21.400 yeni konut yapılmasını önerdi. Konutların %30'unun sosyal konut hakkı bulunanlara ayrılması planlanıyor. Proje Eylül ayındaki Berlin seçimleri öncesinde önemli bir tartışma konusu olacak. 2014'te yapılan halk oylamasıyla buraya yapılaşma yasaklanmıştı. Ebola virüsüne yakalanan Amerikalı hastanın Charité Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Hasta önceki gün özel donanımlı bir nakil aracıyla kampüste korumalı izolasyon bölümüne getirilmişti. Berlin'de Karneval de Kultur'un için hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda cadde ulaşıma etap olarak kapatılıyor. Karneval bu yıl 30. kez düzenleniyor. Büyük kortej pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Sokak festivali ise Kreuzberg Blücherplatz'ta gerçekleştirilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kimlik ve ehliyetin gelecekte cep telefonunda saklanabilmesi planlanıyor. Federal hükümet bu konuda yeni bir yasa tasarısını gündeme aldı. Dijital cüzdanın gelecek yıl Ocak ayında devreye girmesi hedefleniyor. 70 yaşın üzerindeki kişilerin kimliklerini yeniden başvurarak yenilemeleri gerekmeyecek. Alman Otomobil Kulübü ADAC Pfingsten tatili öncesi otoyollarda yoğun trafik uyarısı yaptı. En büyük sıkışıklık yarın bekleniyor. Ayrıca cumartesi günü de yollarda tıkanıklık olabilir. Baden-Württemberg, Bavyera ve Saksonya-Anhalt'te tatillerin başlaması yolları daha da dolduracak. Almanya'da sosyal yardımlar için dijital başvuru dönemi planlanıyor. Federal hükümet vatandaşların gelecekte sosyal yardımlara tek bir online portal üzerinden başvurabilmesini istiyor. Çalışma Bakanlığı ve Dijitalleşme Bakanlığı konuyu ele alıyor. Hangi kurum sorumlu olursa olsun sosyal idareye ortak bir erişim sağlanacak. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Beyaz spor ayakkabıları kirlendiği zaman ne yaparsın? Sen nasıl temizlersin?
2: Sleepy ile temizlerim abi.
1: Daha iyisi var şöyle, diş macunuyla.
2: Diş macunuyla. Evet. Okey.
1: Diş fırçasını alıyorsun, macunun üzerine kirli yerlerini fırçalıyorsun, tertemiz oluyor. Ben denedim. Yani şaşırdım Serdar. Diş fırçasıyla ve diş macunuyla bembeyaz oldu. Ama burada acaba diş macunun belli bir özelliği olması gerekir mi?
2: O yani içinde kırmızı çizgisi, bir de yeşil çizgisi olan, mavi çizgisi olan onu kullanmayın bence.
1: Yapma Hakan. Yapma.
2: Lan beyaz ayakkabı yapma Hakan. Beyaz ayakkabıyı ne hale soktun lan? Senden aslında karbonat falan beklerdim ama.
1: Beyazdan kokuyu alıyor, ayakkabının kokusunu alıyor.
2: Karbonat Hakan. Ha, çok önemli bir şey soracağım şimdi, diş macunu dedi, evet. Ayakkabıları temizlerken.
1: Buyur.
2: Gece yatmadan mı abi?
1: Sabahleyin kalkınca bir de.
2: Ayakkabınızın çürümesini de önlüyor, bravo.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

yayınımız Humus'uyla devam ediyor. Bugünkü konumuz evlilik teklifi. Almış olduğunuz evlilik teklifi. Nasıl bir evlilik teklifi aldınız? Sıra dışı mı yoksa so richtig gehen langweilig bra? Aldınız. Yazın bana dedim. Bir dinleyicim yazmış. Ben teklif ettim. Eşim heyecandan bir düşüneyim dedi. 3 saat sonra arayıp tamam ya olur falan dedi. Sanki iş teklif ettik arkadaş. Başka bir dinleyicim ise ben eşime evlilik teklifim muhabbetin konseri vardı. Adamın elinden mikrofonu almıştım. Sağ olsun beni kırmadı. 13 senedir evliyim. Urfalı Rıdvan ile Urfalı Zeyno'nun Urfalı Zeyno düğününden de bahsettik arkadaşlar. Bir diğer dinleyicim ise selam ben Darmstadt'tan Rosa. Rosa. Rosa İran. Fars ismi herhalde. Evet, Türkiye'de tanışmıştım. Bir Rosa'yla. İsmi Rosa, daha doğrusu şöyle. Prenses Rosa'ydı. Ben dedim ki, wow, das ist aber eine schöne Name. Ona istinaden ben de oğluma Prens koymuştum adını. Prens Arel diye işte. Nereden nereye geldik? Şimdi Rosa'nın mesajından Allah Allah. Metropol FM diyor, hayırlı yayınlar. Benim de kaynanam evlilik teklifi etti diyor. Yani hiç görmediğim oğluna beni istedi. Annem de evet dedi. Ne oldu? Annenle o mu evlendi? Böyle işte diyor. Yani işte böyle diyor. Gerisi evet. Bakalım yaz bakalım. Annen mi evlendi yoksa kim kimle evlendi? Olayı bir türlü çıkaramadık. Sakın radyodan ayrılmıyorsunuz. Çünkü diğer mesajlarımız da gelecek. Birbirinden sıra dışı, birbirinden komik. Mesajlarla sizlerle birlikte olacağım. Canlı telefon bağlantısı da olacak arkadaşlar. Bu arada böyle hiç istemediğiniz bir evlilik teklifi geldiyse Allah seni bildiği gibi yapsın demek istiyorsanız beni arıyorsanız 0-32-117-970-71 ikimiz verelim veriştirelim bu vizyonsuz insanlara. Tamam mı? Hadi bakalım. Rezil olmak da var bu programda. Rezil etmek de var. Rengarenktesiniz mikrofona. Ben DJ Hakan.

0: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
3: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Alley 22 Neukölln ve Nonnendamm Alley 96 Spandau.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
6: Eminim çayı da çok güzeldir.
8: Nasıl?
6: Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
10: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
11: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
12: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
13: Merhaba Hakan'cığım. Biz de görücü usulüyle evlendik. Ürgüp'ten peri bacalarında bir peri bacasının üzerine çıktık. İşte sohbet ederken dedim benimle evlen. Evlenmezsen atarım kendimi buradan aşağıya. O da kabul etti. Keşke etmeseydi, atsaydım kendimi aşağıya. Yok yok, şaka şaka. 30 yıl oldu. 32 yıl oldu. 3 tane de çocuğumuz var. Çok şükür mutluyuz. Güzel. Hayat güzel. Dinleyicilere selamlar.
14: Allah daha da mutlu bahtiyar etsin. Ne güzel değil mi? Atacakmış, atmamış. Atmış mıydı, atmamış mıydı? Yok, at. 60 olsa buradan ne işi var değil mi? Tekrardan her şey gönlünüzce olsun. Bir diğer dinleyicim bana diyor ki, merhaba ben Selin, Berlin'den ve bana evlenme teklifi ederken nişanlım arabanın arkasına benimle evlenir misin diye yazdırmış. Hayır derdim ama normalde seviyorum neyse ki. Bak, seviyorum neyse ki diyor Selin Mustafova. Fotoğrafını koymuş eşinin böyle. Ya sen bırak sevmeyi, tapıyorsun bu adama. Vallahi billahi tapıyorsun. Bu nasıl bir fotoğraf böyle? Bırak, düş şu adamın yakasından. Başka bir dinleyicim bakayım. Oh, ne demiş burada? 7 sene görüşmeden sonra babamları göndereceğim size dedi. Nürnberg'den Stuttgart'a gelin geldim. Evlendik, 20 senedir evliyiz elhamdülillah. Wien'den kaptan Meral. Meral sen dua et ki Stuttgart'tan Nürnberg'e gelin gitmedi. Yani canın sıkılırdı. O açıdan söylüyorum. Başka bir dinleyicim de diyor ki yüzüğü pastanın içine koydum. Bizim hatun pastayı löp löp diye götürdü, yüzüğü de yuttu diyor. Gerisini sormayın. Neyse, bence yenisini almamışlardır. Doğal yollardan beklemişlerdir. Zo ve şimdi manifestlen devam ediyoruz. Dum çak dum dum çak. En güzel şarkılara ve en yeni şarkılara. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli Dili. Metropol FM'desiniz. 11.56 oldu saatlerimizin ve rengarenk programımızın bir saatini yavaş yavaş harcamak üzereyiz. Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki bir saat içerisinde bir başka konuya değineceğim. Burada bir mesaj daha geldi. Ona da bir kulak verelim.
1: Merhaba Hakan Bey. Ben Stuttgart'tan Yılmaz Karagözlü. Ben de eşime evlilik teklifini telefonda etmiştim. 34 yılı oldu. Daha doğrusu cumartesi günü 34 yılı tamamlayacağız inşallah.
0: Evet. Bu biraz muallakta kaldı gibime geliyor. Gerisi gelecekmiş gibi geldi. Kaldık. Havada kaldık. Şimdi yani pişman mısın? Eşin pişman mı? Keşke telefonla etmeseydim evlilik teklifini, yapmasaydım mı diyorsun? Burada soru işaretiyle ünlem işaretlerini bırakıp çekip gittin. Allah mutluluğunu daim etsin. İnşallah ömür boyu böyle telefondan değil de canlı canlı mutlu kalırsınız. Zo, şimdi bir şarkı çalacağım. Bu şarkı benim aşık olduğum şarkılardan bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya şu DJ Hakan'ın aşık olduğu şarkılar da neymiş, bir dinleyek. Geliyor. 1940'ların senesi. Big Band Swing. Cover version. Eski şarkılar da o kadar güzel olmuş ki. Bayılıyorum bu şarkıya. Yani şu anda yanımda kim olsa... Kadın, erkek, eşya, hava, su, hepsine aşık olurum. Sevemem, sevemem, sevemem.

uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Ümit Karan suçlamaları reddetti, kimseye uyuşturucu madde vermediğini savundu. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yamaç'taki bir ev çöktü, enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Samandağ'da ise sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolunda köprü çöktü. Bazı evlerin giriş katlarını su bastı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası açıklama yaptı. Özel daha önce söylediği sözlerin Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını belirtti. Özel sözlerinin parti içindeki mutlak butlan tartışmalarına ve bu yöndeki girişimlere karşı olduğunu ifade etti. Sanatçı Haluk Levent Eskişehir konserinin ardından rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. AFAD'la yapacağı toplantı için yola çıkan 57 yaşındaki sanatçının yolculuk sırasında fenalaştığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi, yoğun bakıma alındı. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. İngiliz ekibi İstanbul'da Tüpraş stadında oynanan finalde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yendi. Aston Villa böylece 43 yıl sonra Avrupa'da kupa sevinci yaşadı. İstanbul'da yapılan karşılaşmada İngiliz ve Alman taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Rengarenk'in ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar. 12.06 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Millet nasıl keyifler? So. Şimdi. Dünyanın en sadık canlısı kimdir biliyor musunuz? Ya da hangi hayvandır? Şöyle bir düşünün kafanıza. Dünyanın en sadık... ben küçük ya, annem bana sürekli angut derdi. Ya be, hiçbir zaman da angut neydir falan diye düşünmüyorum. Sırf angut derdi, sonradan öğrendim. Angut kuşu var. Ördek veya kuş karışımı bir şey. Bu angut... Aman ediyatmış ama angurt genel. Neyse. Yani her zaman değil de böyle herhangi böyle bir salaklık yaptığım zaman. Geç şuraya, angut derdi bana. Angut kuşu arkadaşlar, dişisi terk ederse onu bekliyor. Bekliyor. Ölene kadar bekliyormuş. Das eigentlich auf Trauer, oder? Ölene kadar bekliyormuş. O gidiyor, finger deşiyor başka yerlerde. İkinci kocayı, üçüncü kocayı boşuyor. Evleniyor. 4-5 yumurta yapıp çocukları dünyaya getiriyor. O orada böyle bekliyor. Yani böyle benim gibi gerizekalı bir şey işte. Küçükken. Şimdi bunun üzerine koyan bir hayvan daha var. Bu da dediğim gibi dünyanın en sadık canlısıymış. Söylüyorum, divane kuşu arkadaşlar. Hani deli divane olduğum deriz ya böyle. Şimdi iyi dinleyin. Eğer bu deli, daha doğrusu bu divane kuşunun dişisi hayatını kaybederse erkek olan taş yiyerek yaşamına son veriyormuş. Bakar mısınız? Taş yiyerek yaşamına son veriyor. Oradan da gelir ya, aşkından divaneye döndüm sözü aslında buradan geliyormuş. Nasıl aynı şunu tıkıyor orada? Şimdi bunu böyle söylüyorlar da, dişisi ölünce erkek taş yiyip ölüyor ya. Peki erkek ölünce dişi ne yapıyor? Onu da anlatsanız da. Onu söylemeyen yok değil mi? Ha? Hadi bir de onu anlatın. Yok, tabii işinize gelmiyor. Zor. Var mı sizin de böyle divaneniz veya da angutunuz sağınızda solunuzda? Ben büyüdüm, ben artık angut değilim. Varsa yazın ve de neden angut, neden divane. Şimdi Zerrin Özer, Paşa Gönlüm diyor. Metropol FM'desiniz. 0-32-17-970-71 telefon numaram. Arayın, muhabbet edelim, çekiştirelim. Onu bunu çekiştirelim. Ya Hakan şu da vardı, şu da vardı diye. Hiç sorun değil böyle. Canlı yayında, rengarenkte.

0: Paşa gönlüm dedi Zerrin Özer ve 1970'li senelerde Zerrin Özer İngiltere'de. Orada yaşadı uzun süre, okula falan gitti. İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Bildiğiniz 70'li senelerdeki hippiydi kendisi. Bildiğimiz o hippiler, uzun sarı saçlar, yuvarlak gözler, tam flower power. Gazeteleri çıktı işte, çok güzel sesi var falan. Ya isim das dedim ben de. Gerçi 70'li senelerde ben yaşamıyordum ama. Atıyorum arkadaşlar burayı. İdare edin. Hikayeyi böyle senaryosunu yazıyorum şu anda. İdare edin ne olur. Kurbanınız olayım. Sonra bir şarkısını duydum. Neyi söylemişti? Evet, Deli. Gönül. Gönül'ü söylemişti. Evet, Orhan Gencebay'dan tanıdığımız o Gönül adlı şarkısını. Varsesini ders dedim ben çocuk olarak o. Skip sokağını ihtedim. Vah eşti bunda bağ gibiydi. Zo. Evet ve kadınlar. Günde 47 dakikalık telefon çalıyor. Niye çalıyor telefon? Kapatın şu telefonu. Atın şunu. Söyle. Dur bayta. Kadınlar günde 20 dakika, daha doğrusu 47 dakikalık ilgiye ihtiyaç duyuyorlarmış. Das brauchen wir auf jeden Fall diyorlar. Şimdi bana soracak olursanız bazı kadınlar var ki yani 47 dakika yalnız kalsa daha sağlıklı. İlgiye falan ihtiyaçları da yok. Yeter ki o kadınları rahat bırakın arkadaşlar. Orada çalışıyor, burada çalışıyor, çamaşırıymış, şeyiymiş, ne bileyim atıyorum artık daha neler, ütüsüymüş, evin yemeğiymiş. Eylesiz de eşit. Bansın. Eskileri düşünüyorum da böyle annem hem çalışıyordu hem geliyordu hem çamaşır yıkıyordu hem ütü, evin temizliği, yemek, misafirler geliyordu. Beni yıkıyordu, babamı yıkıyordu. O zaman küvetimiz yoktu, tamam, leğende yıkanıyorduk. Aynı o şekilde. Skip skanik. Ay canım annem. Annelerimizin de burada ellerinden öperim. Zor, şimdi kısa bir ara yapacağız, ondan sonra Murat Boz ve Melek Mosso kolay değilecek. Metropol FM'desiniz. Ondan sonra gelirken, iki gün önce radyo gelirken taksiyle geldim. Arabamı yaptı. Taksiyle, daha doğrusu şoförle bir muhabbetim oldu. Onu anlatacağım size. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Bak Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
8: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
9: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
10: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
11: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
12: İsmail kim kız?
11: 27 yıllık diş doktoru.
12: Ya implant?
11: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
13: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
14: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
15: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
16: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır
1: dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır, sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler, Berlin'de 10 yerde.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
8: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.

Metropol FM'de rengarenkisiniz. Ahali nasılsınız? İyi misiniz? Bundan iki gün önce taksiyle eve gelirken, daha doğrusu eve giderken, eve gidiyordum. Evet, neden şimdi taksiyle gidiyordum? Çünkü bir mazuriyetim vardı arkadaşlar. Bir saniye şu koltuğu da ayarlayayım. Şimdi taksiyle giderken şoför bana dedi ki abi nasılsın, iyi misin falan filan. Tabii ki Türk çıktı. Sağdan soldan muhabbet ederken başından dedim geçen en ilginç hikayeyi bana anlatır mısın dedim. Anlatayım dedi. Bu abimizin ismini vermiyorum ben şimdi. Bu abimiz Isahun Kempfer. Yani dövüş sanatları falan bende her şey var. Keyfik var, normal boks, judo bile var diyor. Her şey var diyor. Ondan sonra bir dövüş kampı da var diyor. Hani böyle eski sanatçılardan belki bilirsiniz, Steven Seagal var. Böyle 2-3 hareketten adamı devre dışı bırakıyor. O bütün tekniğe sahibim ben diyor. Şimdi bir gün taksiyle giderken 3 kişi bindiler diyor arabaya. Bir kişi önde, 2 kişi de arkaya. Ama öyle bir bağırarak çağırarak konuşuyorlar ki sesinizi biraz kısar mısınız falan, ne diyorsun falan filan dedi. Arabayı çektim kenara diyor. Sonra indim arabadan diyor. İnin lan dışarı dedim diyor. İnin dedim diyor. Sonra ne oldu dedi. Beni bir dövdüler, bir dövdüler. Yani ben var ya orada bittim. Ben de zannettim ki şimdi bir ona geçirdim, bir buna geçirdim, öyle hepsini yere serdim. Yok, beni bir dövdüler, bir dövdüler. Eşek sudan çıkana kadar ki. Sonra da işin en ilginç yanı ne biliyorsun? Bitmedi daha. Beni dövdükten sonra tekrardan araca bindiler, oturdular. Benim kalkıp aracı sürmemi beklediler diyor. Hala bitmedi. Peki sen ne yaptın? Vermiş oldukları adrese götürdüm. Bir de bana 20 euro trinket verdiler. Yani böyle bir hikaye var arkadaşlar. Buradan taksicilere sesleniyorum. Beni dinleyen taksici arkadaşlarım. Canlı telefon bağlantısı da olur. Mesaj da olabilir. Sesli mesaj veya da yazılı mesajın. Başınızda, bu mesleğinizde başınızda geçen en ilginç olay ne oldu? Yazın bana 0-32-17-970-71. Sesli mesaj da olur dediğim gibi, yazılı da veya da canlı telefon bağlantısında. Yazın bana, beraber rezil olalım. Tamam mı? Haydi bakalım.

0: Yoruldum. Burada Esra'yla, Ezgi'yle, Buse'yle dans edede mahvoldum. Ve bu arada taksici arkadaşlarımızdan gelen mesajlarımız var. Başlarından neler geçmiş. Oo, neler. Onu biraz sonra çalacağım. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Mustafa Cicili ve Yıldız Tilbe ile ilerledikten sonra Aşktan Giderken adlı şarkısının hemen ardından bu mesajlara yer vereceğim. Buradan tekrardan taksicilere sesleniyorum. Mesleğiniz esnasında, çalışma esnasında başınızdan geçen en böyle sıra dışı, komik, hüzünlü, böyle manyak, artık ne varsa bir hikayeniz var mı? Yazın bana 0-32-117-970-71, sesli mesajla gönderebilirsiniz veyahut da canlı telefon bağlantısıyla burada karşılıklı konuşabiliriz.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Daniela Fingston, Almanya'da yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri. Birçok kişi pazartesi tatilini kullanıyor, kısa tatile çıkıyor. Bavyera, Baden-Württemberg ve Saksonya-Anhalt'te okul tatilleri de var. ADAC'ye göre yoğunluğun nedeni açık. Tatil, hafta sonu ve iş trafiği aynı zamana denk geliyor.
3: Pfingsten gehört traditionell zu den staureichsten Reisezeiten des Jahres, denn viele nutzen den Feiertag am Montag für einen Kurzurlaub und starten deshalb schon am Freitagnachmittag. Dazu kommt der Ferienbeginn in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Besonders gefragt sind Reiseziele im Süden wie Österreich, Italien oder Kroatien, sowie die Küsten an Nord- und Ostsee. Dadurch treffen natürlich Urlaubs-, Ausflugs- und Berufsverkehr gleichzeitig aufeinander.
2: En yoğun saatler Cuma günü bekleniyor. Özellikle 11 ile 19 arası. Cumartesi sabahı da yollar dolu olacak. Peki sürücüler en çok ne zaman sabırlı olmalı? ADAC'ye göre Cuma ve Cumartesi'ye dikkat çekiliyor.
3: Die größte Staugefahr sehen wir am Freitag zwischen etwa 11 und 19 Uhr. Da beginnt die große Reisewelle. Auch am Samstag Vormittag bleibt es bis in den Nachmittag hinein auf vielen Fernstraßen voll. Etwas entspannter wird es am Pfingstsonntag. Am Montagnachmittag rechnen wir dann wieder mit vielen Rückreisenden.
2: En çok güney yönündeki yollar etkilenebilir. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi sahillerine giden yollarda da yoğunluk olacak. Sadece Almanya içinde değil, yurt dışı güzergahlarında da sorun olabilir. Özellikle de Avusturya ve İtalya yönü öne çıkıyor.
3: In Österreich sorgen Baustellen, Abfahrtsperren und Fahrverbote zusätzlich für Probleme. Besonders auf der Brenner Autobahn gibt es wegen der Sanierung der Lueck-Brücke weiterhin Einschränkungen. Außerdem gelten auf vielen Ausweichstrecken in Tirol Fahrverbote. Damit will man natürlich verhindern, dass Orte regelrecht vom Verkehr überrollt werden.
2: Esnek olanlar ana seyahat saatlerinden kaçınmalı. Sabah çok erken yola çıkmak daha iyi olabilir ya da akşam geç saatler tercih edilebilir. Uzun yol öncesi mola planı da yapılmalı. Araçta su ve küçük atıştırmalıklar bulunmalı.
3: Wer flexibel ist, sollte die Hauptreisezeiten meiden und möglichst früh am Morgen oder später am Abend starten. Wichtig ist außerdem, vor der Fahrt aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und genügend Pausen einzuplanen. Gerade bei langen Staus sind Getränke, kleine Snacks und Geduld wichtig. Und nicht jede Ausweichroute spart wirklich Zeit. Oft bleibt man dort genauso im Verkehr hängen wie auf den Hauptreiserouten.
2: Değerli dinleyenler, Pfingsten, hafta sonunda yola çıkanların sabırlı olması gerekiyor. En yoğun saatler Cuma öğleden sonra ve Cumartesi sabahı bekleniyor. Alman Otomobil Kulübü ADAC mümkünse yoğun saatlerden kaçınılmasını öneriyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'desiniz. Rengarenk programında radyolarını yeni açanlar için konumuz, şu anki konumuz taksiciler. Daha doğrusu taksicilere sesleniyorum burada. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz bu meslek hayatınızda başınızdan geçen en ilginç şey ne oldu? Yazın bana dedim. Birçok mesajlarım var. Uzun uzun, bir de arkadaşlar sesli mesajla gönderiyorsunuz ama o kadar uzatmışsınız ki hızlı, sizden rica ediyorum. Hızlı hızlı anlatın ve kısa anlatmaya çalışın. Şimdi sanki karşılıklı oturuyormuşuz gibi bir de nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz. Sonra dışarı camdan birisine sesleniyor aynı zamanda. Ya komikler, bahtem alkots diyor. Sizden rica ediyorum. Hızlı lütfen, biraz daha hızlı ve kısa tutalım, okey mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi bir dinleyicim var. Daha doğrusu bir taksi şoförümüz, doğru mu?
1: Değil hocam, taksici değilim.
0: Ha, değilsin.
1: Değilim. Dedim, baştan zaten söyledim. Meslek olarak taksicilik değil, Zonstudio Betreiber dedim. Yani solarımlarım vardı. Orada yaşadığım bir meseleyi sana anlatmak istiyorum. Çünkü
0: taksi mi girdi içeri?
1: Kırmızı oluyordum. Taksi mi girdi? Ben dedim yani istersen anlatayım, istemiyorsan.
0: Buyur, hemen seni dinliyoruz.
1: Şimdi 20 sene bir meslek hayatım vardı o konuda.
0: Evet.
1: Bir tane esmer bir adam girdi içeriye. Hindistan, Pakistan. Sağa baktı, sola baktı. Sen dedi ne satıyorsun burada? Her gün ben burada çok insan görüyorum. Dedim bir şey satmıyorum. Bizim işte aletlerimiz var. Bunlar esmerleşmek için falan. Ne biçim aletmiş o dedi. Dedim işte gel anlatayım sana. Görsettim dedim. Çıplak şeyde yatıyorsun, üstünü kapatıyorsun. Rengin değişecek. Esmerleşeceksin. Avrupa'da buna para veriyor insanlar dedim. İnanmam dedi. Dedim niye öyle diyorsun ki, denememişsin. Dedi deneyeceğim. Makineyi anlattım. Yattı içine. Ben dışarıda bekliyorum. Dakikalar geçti. Bu çıktı dışarıya. Dedi ki sen yalan söylüyorsun. Ya niye yalan söylüyorum? Dedi sen dedim burada aşırı ışık var. Gözlerini kapat. Çok sıcak olacak. Ben dondum bunun içinde. Hiçbir şey de olmadı. Terlemedim. Hiçbir şey, hiç dediğin hiçbirisi olmadı. Ya arkadaş dedim nasıl olabilir? Her kişi burada yanıyor. Döndüm ben bilgisayara baktım. Baktım ki ben adamın aletini açmamış. Adam sadece...
0: 20 adam dakika yatmış sadece... mı orada?
1: Vallahi 15 dakika yatmış. Sadece dekobloştuğuna basıyor. Hafif bir ışık yanıyor. Çalışıyor diyor. Yoksa çıksa desek ki kardeşim makine çalışmıyor. Ben de basacağım orada. Abi 15 dakika. Adama diyorum ki bak hediye diyorum. Bir daha gelmem senin dükkanına. Bana bir posta, bir posta. Kardeş bir çay mı kahve mi? Ya bırak.
0: Peki şey, solaryuma ihtiyacı var mıydı?
1: Yok, esmerdi zaten adam diyorum ya.
0: Sırf merakından, herhalde.
1: Ben de merakını affedersin, nereye batırdıysam o bir daha solaryumun yanından geçmez.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel bir anınmış. Bizlerle paylaştırıcı sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Sağ olasın. Çok selamlar.
0: Sağ olasın. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Bu arada biz şimdi taksilerden bahsettik ama şimdi bu dinleyicimiz ben taksi değil solaryum işletiyorum diyor. Şimdi bir tabii ki fikir verdi bana. Tamam, taksici demeyelim. Meslek hayatınıza değiştireyim. Biraz daha böyle çemberi daraltmayalım. Biraz daha genişletelim. Meslek hayatınıza yaşamış olduğunuz çok ilginç bir tane hikayeyi bana şimdi anlatın. 0-32-117-970-71 veyahut da WhatsApp numaramız da aynı numaramız tabii ki. Sesli mesajınız veyahut da yazılı mesajınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Sen...

İrem Derici ve Cadır'ı dinledik yıkılana kadar dedi. Rengarenk programında bu arada Blitz in Frankfurt auf 661 Richtung Bad Homburg im Baustellenbereich zwischen Auswart Unfallklinik und Niederesch. Yok, Eschnach. Nach mı? Evet, nachmış. Ben yandım, siz yanmayın diyor Serkan Frankfurt'tan. Ah Serkan, ah. So, bir başka dinleyicim. Ne diyor? Oh, sesli mesajlar var. Onlara şimdi yer vereceğim arkadaşlar. Sonra bir dinleyicim. Bakın şöyle bir hikaye anlatıyor. Hakan'cığım, bu size mutlaka lazım olacaktır arkadaşlar. Şimdi işinizi gücünüzü bırakın beni dinleyin. Lütfen rica ediyorum. Şimdi bu alkış neden geldi onu anlamadım. Otomatiğe bağladılar bunlar da. Dinleyicimizin adı yok, adı yok. Kızının, kızcağızın ismini koymuş herhalde. Alyalia. Diyor ki, çok çok ilginç. Hakan'cığım, biz yaz tatili için 20 Temmuz'da başlıyor. Uçak biletlerini aldım diyor. Dün okuldan izin aldık bir gün öncesine diyor. Şimdi daha doğrusu yaz tatili başlar başlamaz uçak biletlerini almak istedim. Bir fiyat çıktı karşıma. Bir gün öncesine alacak olursam 600 euro kâra geçiyorum 3 biletten. Biz de ne yaptık diyor. Okuldan bir gün öncesine izin aldık diyor. Dolayısıyla bir gün öncesinden uçacağımız için şu anda 600 euro kâra geçtik diyor. Yani bilet başı 200 euro daha az ödedim diyor. Burada herhangi bir şey dememe gerek var mı? Bütün Türk aileler okul tatilinden bir gün önce okuldan izin alarak biletlerini daha ucuza alarak uçabilirler. Arkadaşlar böyle bir fikri de ben sizlere, arkadaşımızın fikrini tabii ki sizlere postalıyorum, sizlere satıyorum. Güzel günlerde kullanın, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yes! Çok iyi fikirmiş. Hep bir gün öncesinden.

0: şarkı. Harika.
1: ...20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 Euro'dan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Dedeciğim, merhaba.
4: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
3: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
4: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
3: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
5: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
6: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
7: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
8: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
7: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
6: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
9: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
10: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
11: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
12: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 708

Und da sind wir wieder. Metropol FM'desiniz, Rengarenk programında. Aha bitmiş. Aa ana. Program bitmiş. Allah Allah, hiç anlamadık. So, konumuz neydi? Meslek hayatınızda, daha doğrusu taksicilere sormuştum, başınızdan geçen ilginç hikayeler. Hakan, beni bayan diye binmek istemeyen diyor müşterilerim vardı diyor. Olur mu? Enteresan olan, Alman yaşlı adam hiç bayanın kullandığı arabaya da binmiyormuş. Allah Allah. Ya da bir gün diyor şahmat şampiyonu Mehteva, Azerbaycanlı. Telefonda Türkçe konuştu. Binerken konuşuyor diye ben de radyoyu kısmıştım diyor. Bitince Metropol FM'e ses verdim. Adam şoka girdi, Türk'üm diye. Metropol FM'i de bilmiyormuş, öğrenmiş oldu. Türkiye'den gelip gidiyormuş. Başka bir dinleyicim ise, bir müşterim çok acıkmıştı. Şurada durabilir miyiz, bir döner yiyeceğim dedi. Ben de durdum. Arabaya binerken bana da bir döner getirdi diyor. Ayran mı içersin yoksa Fanta? Başka bir şey mi demiş. Yani böyle de bir müşterim vardı ki. Und das war ein Deutscher diyor. Türk şeydi, Almandı diyor. Yani Almanlar da tam entegre olmuşlar arkadaşlar Almanya'da. So, şimdi Sezen Aksu'nun Aşk Dansı adlı şarkısını çalacağım sizlere. Burada bu arada tabii ki gelen sesli mesajlarınız var. Çok uzun arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ayıp olmasın diye söylüyorum. Çok uzun olunca mesajlarınızı maalesef yer veremiyorum. Kısa olmasın yani. 30 saniye falan geçmesin. Rica ediyorum. Okey, anlaştık. Şimdi Sezen Aksu. Aşk Dansı diyor. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Her zamanki gibi tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Bu nasıl bir zurna ya?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: derbeder.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
3: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
4: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
7: Ay ne yapacağım şimdi?
8: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
7: Ama numarası yok ki.
8: Hemen yaz. 682-77-207.
7: Dur tam yazamadım.
8: 682-77-207.
7: Sonra?
8: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
9: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
3: Wir tun also mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, wir tun etwas für die Autoindustrie, das wichtig für alte Arbeitsplätze und für die Haushalte in Deutschland, die sich ohne diese Förderung, die sozial gestaffelt ist, wer wenig Geld verdient, bekommt die meisten Zuschuss, die sich sonst ein Elektroauto nicht leisten können. Wir schaffen damit einen Ausweg aus der fossilen Krise für viele Haushalte. Wir geben Deutschland und der für uns psychologisch und auch wirtschaftlich so wichtigen Autosindustrie einen Schub. Und ich finde, das ist ein starkes psychologisches Signal in der jetzigen Lage.
2: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yıl başından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek.
3: Das Programm zeigt bereits Wirkung und das bevor das Portal überhaupt online war. Zwischen Januar und April diesen Jahres wurden rund 224.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Das ist mit 23,6% fast jeder vierte Neuwagen und das ist ein neuer Rekord im Vergleich zu den bisherigen Jahren.
2: Başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
3: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen.
2: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Beyaz spor ayakkabıları kirlendiği zaman ne yaparsın? Sen nasıl temizlersin?
2: Sleepy ile temizlerim abi.
1: Daha iyisi var şöyle, diş macunuyla.
2: Diş macunuyla. Evet. Okey.
1: Diş fırçasını alıyorsun, macunla üzerine kirli yerlerini fırçalıyorsun, tertemiz oluyor. Ben denedim. Yani şaşırdım Serdar. Diş fırçasıyla ve diş macunuyla bembeyaz oldu. Ama burada acaba diş macunun belli bir özelliği olması gerekir mi?
2: O yani içinde kırmızı çizgisi, bir de yeşil çizgisi olan, mavi çizgisi olan onu kullanmayın bence.
1: Yapma Hakan. Yapma.
2: Lan beyaz ayakkabı yapma Hakan. Beyaz ayakkabıyı ne hale soktun lan? Senden aslında karbonat falan beklerdim ama.
1: En azından kokuyu alıyor, ayakkabının kokusunu alıyor.
2: Karbonat Hakan. Ha, çok önemli bir şey soracağım şimdi, diş macunu dedi, evet, ayakkabıları temizlerken.
1: Buyur.
2: Gece yatmadan mı abi?
1: Sabahleyin kalkınca bir de.
2: Ayakkabınızın çürümesini de önlüyor, bravo.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşo sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşo sigortanızı yaptırın.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Arbeiten des Kadavers sollen Maschinen und scharfes Werkzeug zum Einsatz kommen. Sollte der Wahltransport nicht gelingen, wird das Tier doch auf Anholt untersucht. Die Einheimischen wünschen sich aber, dass der Wal lieber früher als später von ihrer Insel verschwindet. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Die Deutsche Bahn rechnet am Pfingstwochenende mit vielen Fahrgästen und entsprechend vollen Zügen. Besonders viele Reisende werden zwischen den großen Metropolen erwartet, beispielsweise zwischen Berlin und München, Frankfurt und München oder Hamburg und Berlin. Das sagte ein Bahnsprecher. Die Bahn empfiehlt Reisenden, einen Sitzplatz zu reservieren.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü gündem sabah belirlendi diyebiliriz. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga geldi. Son detaylar nelerdir?
4: Evet, aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve oyuncu Feyza Civele'in de olduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şu saate kadar gelen bilgilere göre 17 isim gözaltına alındı. Bazıları yurt dışında. Bir ismin haberci Mirgün Cabas'ın babası vefat ettiği için o İzmir'de onun yanındaydı, törendeydi. Ama onun dışında Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Aktan, Aslıhan Turanlı gibi birçok isim var. Oyuncular ve sanatçılar var. Bir de sosyal medya fenomenleri var. Onlarla ilgili bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. İfadelerinin ve örneklerinin alınması bekleniyor.
3: Siyasetin gündemine bakacak olursak, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları var. Kısaca Özel neler söyledi?
4: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP'nin de arınması gerekir gibi bir mesaj vermişti ki CHP tarafından tepki çekmişti. İddia o ki yine CHP ile ilgili bir mutlak butlan kararı çıkacak denildi. CHP de bu arada Kılıçdaroğlu gündemiyle bugün bir toplantı yaptı. Özgür Özel, Akın Gürlek ve mutlak butlan ittifakına meydan okuyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun ne butlanı demesini beklerim. Yavaş'ı yedek tutup hedef yapmam dedi. Sonra bize gelip AK Parti'dekiler de bundan rahatsız, Erdoğan'ın haberi yok diyorlar diye konuştu.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 41. gün başladı. Bayram öncesi tahliyeler bekleniyor mu?
4: Evet, öncelikle tutuklu sanık Serhat Kapkin'in çapraz sorgusuyla başladı bugün 41. gün. Bayram öncesi yapılan bu son oturumda duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyetinin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor. Dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi belki bayram öncesinde bazı tahliyeler gelebilir.
3: Güçlü varlık barışı düzenlemesi meclise gelmişti, geçti mi?
4: Evet, varlık barışı ile ilgili düzenlemeler meclisten geçti. Şimdi yurt dışından getirilecek olan, Türkiye'ye sokulacak olan paralarla ilgili de nereden buldun diye sorulmayacak ve üzerinden de bir vergi alınmayacak. Bununla beraber SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borç taksitlerinin de 36 aydan 72 aya çıkarılması onaylanmış oldu.

0: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.

0: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
0: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
1: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Berlin!
3: Osman! Osman!
2: Dürüm nerede yenir?
3: Dürümcü Osman!
2: Ciğer dürüm,
3: hey!
2: Nohut dürüm,
3: hey!
2: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
3: Osman! Osman!
2: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
3: Dürümcü Osman!
2: Berlin'de iki yerde.
4: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de üç yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay DE.
5: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Pfingst'ın Almanya'da yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri. Birçok kişi pazartesi tatilini kullanıyor, kısa tatile çıkıyor. Bavyera, Baden-Württemberg ve Saksonya-Anhalt'te okul tatilleri de var. ADAC'ye göre yoğunluğun nedeni açık. Tatil, hafta sonu ve iş trafiği aynı zamana denk geliyor.
2: Pfingsten gehört traditionell zu den staureichsten Reisezeiten des Jahres, denn viele nutzen den Feiertag am Montag für einen Kurzurlaub und starten deshalb schon am Freitagnachmittag. Dazu kommt der Ferienbeginn in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Besonders gefragt sind Reiseziele im Süden wie Österreich, Italien oder Kroatien, sowie die Küsten an Nord- und Ostsee. Dadurch treffen natürlich Urlaubs-, Ausflugs- und Berufsverkehr gleichzeitig aufeinander.
1: En yoğun saatler Cuma günü bekleniyor. Özellikle 11 ile 19 arası Cumartesi sabahı da yollar dolu olacak. Peki sürücüler en çok ne zaman sabırlı olmalı? ADAC'ye göre Cuma ve Cumartesi'ye dikkat çekiliyor.
2: Die größte Staugefahr sehen wir am Freitag zwischen etwa 11 und 19 Uhr. Da beginnt die große Reisewelle. Auch am Samstag Vormittag bleibt bis in den Nachmittag hinein auf vielen Fernstraßen voll. Etwas entspannter wird es am Pfingstsonntag. Am Montagnachmittag rechnen wir dann wieder mit vielen Rückreisenden.
1: En çok güney yönündeki yollar etkilenebilir. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi sahillerine giden yollarda da yoğunluk olacak. Sadece Almanya içinde değil, yurt dışı güzergahlarında da sorun olabilir. Özellikle de Avusturya ve İtalya yönü öne çıkıyor.
2: In Österreich sorgen Baustellen, Abfahrtsperren und Fahrverbote zusätzlich für Probleme. Besonders auf der Brenner Autobahn gibt es wegen der Sanierung der Lueck-Brücke weiterhin Einschränkungen. Außerdem gelten auf vielen Ausweichstrecken in Tirol Fahrverbote. Damit will man natürlich verhindern, dass Orte regelrecht vom Verkehr überrollt werden.
1: Esnek olanlar ana seyahat saatlerinden kaçınmalı. Sabah çok erken yola çıkmak daha iyi olabilir ya da akşam geç saatler tercih edilebilir. Uzun yol öncesi mola planı da yapılmalı. Araçta su ve küçük atıştırmalıklar bulunmalı.
2: Wer flexibel ist, sollte die Hauptreisezeiten meiden und möglichst früh am Morgen oder später am Abend starten. Wichtig ist außerdem, vor der Fahrt aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und genügend Pausen einzuplanen. Gerade bei langen Staus sind Getränke, kleine Snacks und Geduld wichtig. Und nicht jede Ausweichroute spart wirklich Zeit. Oft bleibt man dort genauso im Verkehr hängen wie auf den Hauptreiserouten.
1: Değerli dinleyenler, Pfingst'ın hafta sonunda yola çıkanların sabırlı olması gerekiyor. En yoğun saatler Cuma öğleden sonra ve Cumartesi sabahı bekleniyor. Alman Otomobil Kulübü ADAC mümkünse yoğun saatlerden kaçınılmasını öneriyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
1: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbus'a Straße 3, telefon 6107-4044.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: Yine borç mektupları mı?
3: Abi bunu aldım. Yeter artık.
2: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
4: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App

0: hiçce vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
0: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
3: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de. Sushi.

0: Aslında 41. gün başladı. Bayram öncesi tahliyeler bekleniyor mu?
1: Evet, öncelikle tutuklu sanık Serhat Kapkin'in çapraz sorgusuyla başladı bugün 41. gün. Bayram öncesi yapılan bu son oturumda duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyetinin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor. Dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi belki bayram öncesinde bazı tahliyeler gelebilir.
0: Güçlü varlık barışı düzenlemesi meclise gelmişti. Geçti mi?
1: Evet, varlık barışı ile ilgili düzenlemeler meclisten geçti. Şimdi yurt dışından getirilecek olan, Türkiye'ye sokulacak olan paralarla ilgili de nereden buldun diye sorulmayacak ve üzerinden de bir vergi alınmayacak. Bununla beraber SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borç taksitlerinin de 36 aydan 72 aya çıkarılması onaylanmış oldu.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler yeterli. Yanınıza bir güneş gözlüğü de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: hanımlar beyler. Merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Paydos keyfimiz başladı. Bu ne demek oluyor? Yani mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Ah, oh, geçmiş olsun. Vallahi yine iyisiniz. Bu saatte işten çıkanlar biliyorum sabahın köründe kalktınız, çalışmaya başladınız. O yüzden size ayrı bir saygı duyuyorum. Sizin için ama size enerji verecek çok güzel şarkılar hazırladım. Birazdan Manifest, son zamanların en konuşulan gruplarından biri. Manifest'in Yaşanacaksa şarkısını çalacağım. Sonra Ezel'den Ağla şarkısını hazırladım. Bir de Ajda Pekkan'ımızdan, süperstarımızdan Olur Ya parçasını seçtim sizler için. Ve bugün bol bol sohbet edeceğiz arkadaşlar. Hafta sonuna hazırlık. Uzun bir hafta sonu daha bizi bekliyor biliyorsunuz. Buna hazırlık olarak çok güzel sohbet edeceğimiz interaktif bazı konular seçtim. Hepsi dört gözle sizi bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısacık bir aradan sonra Manifest sizlerle olacak.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
4: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de
5: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: Yine borç mektupları mı?
7: Abi bunu aldım. Yeter artık.
6: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
8: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bildungsakademie. Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Bildungsakademie. Cottbusser Straße 3, Telefon 61 07 40 44.
2: Çıkın çıkın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık 2 yerde. Ersin Möbel, Prenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
3: Berlin!
4: Osman, Osman!
3: Dürüm nerede yenir?
4: Dürümcü Osman!
3: Ciğer dürüm, hey! Nohut dürüm, hey! Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
4: Osman, Osman!
3: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
4: Dürümcü Osman!
3: Berlin'de 2 yerde.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
8: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
9: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.
11: Özünde mutluluk var.
12: Manifest grubu. 6 kızdan oluşan bir grup. Bu 6 genç kız o kadar başarılara yürümeye devam ediyorlar ki. Şimdi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmaya başlayacaklar. İşbirlikleri yaptılar. 4 gözle bekliyoruz bu başarılı kariyerinizi. Şimdi yaşanacaksa yine sizlerle.

süperstarımız olur ya dedi. O olur der de olmaz mı? Tabii ki de oldururuz. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi büyüklerimizden eskiden şöyle cümleleri çok duyardık. Oku, çalış, kendini kurtar diye. Peki bugün Almanya'da bu hala herkes için aynı derecede mümkün mü? Okuyup çalışıp kendini kurtarmak. Yeni bir araştırma yapılmış ve bu da gösteriyor ki Almanya'da sosyal yükselme gençler için giderek zorlaşıyormuş. Yani iyi bir eğitim alıp daha iyi bir gelire ulaşmak artık sadece çalışmakla açıklanamayacak kadar, çalışkanlıkla açıklanamayacak kadar karmaşık bir hale gelmiş. Çok çalışırsan çok kazanırsın diyebiliyorduk. Biz öyle değilmiş yani. Özellikle işte burası bizim yumuşak karnımız. Özellikle göçmen ailelerden gelen gençler bu yolda daha da zorlanıyorlar. Çünkü ailenin eğitim seviyesi ve maddi imkanları çocuğun geleceğinde çok daha belirleyici hale geliyormuş. Vallahi araştırmalar tam bunu açık açık göstermiş. Akademisyen ailelerin çocuklarına bakıyorlar. %79'u üniversiteye başlıyor. Ama diğerleri akademisyen olmayanlar sadece %27. Görebiliyor musunuz farkı? Birisi %79, birisi %27. Yani sadece gençler yeterince istemiyor demek yetmiyormuş. Gördüğümüz gibi fırsatlara erişim çok çok önemli bir noktadaymış. Hep o yüzden çocuklara fırsat yaratmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ya. Şimdi bir ülkede gençlerin geleceği ailelerinin cüzdanına bağlıysa orada sadece gençler değil toplum da bir şeyler kaybediyor oluyor. O yüzden buna bir dikkat etmek lazım. Belki de devlete burada biraz daha yapılacak iş düşüyor.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şimdi Almanya'dan tatlı ama biraz da dikkat gerektiren bir haber var elimde. Şimdi düşünün, markettesiniz, alışverişe gittiniz, işte raflara bakıyorsunuz, rafın önünde durdunuz. Bir tarafta çok uygun fiyatlı ürünler var. Mesela çikolata diyelim. Çikolatalar var. Diğer tarafta çok böyle pahalı görünen, şık şık böyle paketlenmiş olan çikolatalar var. Diyorlar ki o çikolatalar ben pahalıyım ve kesin daha kaliteliyim diye bakan paketler duruyor bir yerde. Peki gerçekten pahalı olan daha mı iyi çikolata? Bunu araştırmışlar. Stiftung Warentest tam da bunu araştırmış arkadaşlar. Almanya'da 22 farklı sütlü çikolata test edilmiş. Çikolata severler, hadi yine iyisiniz, sizin yerinize test etmişler. İçlerinde bu arada 2 tane de vegan çikolata varmış. Şimdi sonuçlara hemen bakalım. Çoğu ürün iyi ya da orta puan almış. Ama 2 çikolata sadece yeterli işte diye bulunmuş. Şimdi ilgi çekici olan kısmı şu. Bu 2 ürün ucuz değilmiş. Bu işte denilen çikolatalar var ya, hiç ucuz değiller yani. Epey pahalı çikolatalar kalitesiz çıkmış arkadaşlar. Yani çikolata dünyasında da pahalıysa iyidir kuralı çalışmıyor. Hatta bir çok ucuza satılan bir vegan çikolatada çok iyi bir sonuç elde etmişler. Bir de bir tane Rewe'nin Bio Edelvollmilch ürünü var. Bu da birinci seçilmiş arkadaşlar. Bildiğiniz en kaliteli çikolata en ucuzlardan bir tanesi çıkmış. Rewe'nin çikolatalarından bir tanesi. O yüzden bu araştırmalar bize gösteriyor ki her zaman parayla kaliteyi satın alamıyorsunuz. Ben de eskiden hep kaliteliyse iyisini alıyorum, İşte pahalıysa iyisidir diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bu yüzden içeriğine bakmak çok daha faydalı olabilir bizden söylemesi.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin'de İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
3: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
4: Kahvaltı hazır mı?
5: O ne ki?
6: Meray, çay yapmış.
7: Paketi çok güzel değil mi?
4: Eminim çayı da çok güzeldir.
7: Nasıl?
4: Şahane.
8: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
9: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
10: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
11: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Warte.
1: Sushiana.
2: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
5: Sushiana. Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, paydosumuz devam ediyor. Bugün takvimde ilginç bir gün var arkadaşlar. 21 Mayıs Dünya Bahşiş Günü. Ya biz niye radyoda bir bahşiş kutusu koymadık kapının önüne ya? Nasıl unuttuk? Şimdi hepimiz yaşıyoruz değil mi? Bir restorana gidiyoruz. Siparişimizi alan, masamıza koşan, o yoğunlukta bile bize gülümsemeye çalışan, bazen aynı anda 5 masayla ilgilenen o garson var ya. İşte bugün de biraz onun da günü. Ama konu sadece bahşiş değil. Almanya'da gastronomi sektöründe çalışan birçok kişi için artık hani ay sonunda bu maaşla nasıl geçineceğim diye kaygıya giriyorlar. Bazı restoranlarda çalışanlara düşük maaş veriyorlar. Çünkü diyorlar ki aa bahşişimiz iyi bizim diyorlar. Kardeşim tamam, o ekstra zaten. Şimdi bir sendikada tam bu noktaya dikkat çekmişler. Dünya Bahşiş Günü vesilesiyle gastronomi çalışanları için daha fazla ücret talep ediliyor. Ve Haziran'ın ortasında başlayacak görüşmeler olacak. Ve bu sendika çalışanlar için %6 zam istiyor. Çünkü bahşiş evet güzel bir jest olabilir ama kiralar, faturalar, market alışverişleri sadece bahşişle de ödenmiyor yani. Biraz o maaşlara da bir el atmak lazım. Biz yine de çok teşekkür ediyoruz. Gastronomi çalışanları özellikle çoğu zaman bizim güzel bir akşam geçirmemiz için öyle arka planda çok büyük emek veriyorlar. O yüzden teşekkür ederiz. Sadece masaya bırakılan birkaç euroyla değil, tabii adil bir maaşla da bunun teşekkürü edilmesi gerekiyor elbette ki. Bu arada bahşiş usulüyle çalışan birçok çalışan var. Mesela taksi şoförleri de öyle, sağ olun bizi istediğimiz yere hemen çat diye götürüyorsunuz. Bütün emekçilere selam olsun, teşekkür ederiz. Hayırlı işler, bol bahşişler.

Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Saygı 1 isimli bir proje var. Türkiye'mizde çok kıymetli sanatçılarımız var. Bu Saygı 1 projesinde bu kıymetli sanatçılarımız onur konuğu olarak davet ediliyor. Ve o kişinin şarkılarını diğer sanatçılarımız seslendiriyor. Ama kendi tarzlarında yorumluyorlar o sanatçının şarkısını. Şimdi Mustafa Sandal için yapıldı bu. Mustafa Sandal'ın şarkılarını değerli diğer sanatçılarımız kendi tarzlarında yorumladılar. Sefo şimdi isyankar diyor. Müzik.

0: 41. gün başladı. Bayram öncesi tahliyeler bekleniyor mu?
1: Evet, öncelikle tutuklu sanık Serhat Kapkin'in çapraz sorgusuyla başladı bugün 41. gün. Bayram öncesi yapılan bu son oturumda duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyetinin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor. Dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi belki bayram öncesinde bazı tahliyeler gelebilir.
0: Güçlü varlık barışı düzenlemesi meclise gelmişti, geçti mi?
1: Evet, varlık barışı ile ilgili düzenlemeler meclisten geçti. Şimdi yurt dışından getirilecek olan, Türkiye'ye sokulacak olan paralarla ilgili de nereden buldun diye sorulmayacak ve üzerinden de bir vergi alınmayacak. Bununla beraber SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borç taksitlerinin de 36 aydan 72 aya çıkarılması onaylanmış oldu.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler yeterli. Yanınıza bir güneş gözlüğü de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Bütün paşa gönüllüler için bu şarkıyı çalıyorum. Ay ne de özledik bu güzel enerjiyi. Zerrin Özer'in o paha biçilemez parçası. Paşa gönlüm diyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Muhabit'te.
3: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde Knüphausenweg 2, Buko.
6: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Prime'da kazlar sahaları basmış arkadaşlar. Bildiğiniz kazlar ya. Mülayim'de yabani kazlar şehir hayatının küçük ama bayağı rahatsız edici bir meselesi haline gelmiş. Ya kazlardan rahatsız olunur mu ya? Minnoş minnoş kazlar. Şimdi Mülheim'de spor sahasında Kanada kazlarının bıraktığı, affedersiniz, dışkılar şikayet konusu olmuş. Spor yapmak isteyenler o sahaya çıkıyor ama önce zemine bir bakıyorlar, bakıyorlar, dikkat ediyorlar, var mı önemli şeyler ya da işte o dışkılar var mı diye dikkat etmek zorunda kalıyorlar. Hep maçtan önce antrenman yerine dışkı toplayıcılığı yapıyorlar. Parklarda ve bu yeşil alanlarda da benzer şikayetler varmış. Yönetim de diyor ki tamam diyor. Vallahi kazları sayacağız, söz veriyoruz. Sayacağız, gereksiz olanları ya da fazla olanları başka yerlere götüreceğiz gibi bir karar vermişler. En son sayım da ne zaman yapılmış biliyor musunuz? 2017'de, neredeyse 10 yıl önce. Şimdi düşünsenize, o kazlar üremiştir yani, çoğalmıştır. Siz bakmayın Almanya'da insan nüfusu azalıyor gün geçtikçe ama kazlar bakın hiç uslu durmamışlar yani. Kazlar ya o kadar güzel, asil görünüyorlar ki bazıları da çok agresif. Mesela böyle bazı göllerde o kadar artık insanlar onlara ay mınca mınca mınca diye davranmış ki şımarmışlar. Artık yaklaştığında onlar da sana böyle horozlanıyor böyle. Çek elini oradan diye. Sinirleniyorlar mı? Kaç tane çocuğa böyle burunlarını soktuğunu gördüm ben kazların.

bir dinleyicimiz yazmış, İsmail diyor ki Esra seni hiç kaz kovalamadı herhalde. Küçükken az kovalamaca oynamadık kazlarla demiş. Ya işte onu diyorum, kazlar çok agresif artık. Kovalıyorlar tabii, kovalamaz olur mu? Ödümü kopardılar kazlar. Hem de 3 tanesi sıkıştırdı beni araya.

0: Yaşadığımız şehre özel haberlerimiz şimdi sizlerle.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Metropol FM Aktüel Berlin.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin Eyalet Meclisi kentin olimpiyat adaylığı konseptini resmen kabul etti. CDU ve SPD koalisyonunun desteğiyle onaylanan plan muhalefet partileri ve olimpiyat karşıtlarının eleştirileri eşliğinde geçti. Konsepte göre olimpiyat yarışmalarının büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Mevcut spor tesisleri modernize edilecek. Eyalet yönetimi maliyetin yaklaşık 6,5 milyar euro olacağını öngörüyor. Spandau semtinde bir market çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin açıklamasına göre 19 yaşındaki çalışan dükkanı kapattıktan sonra maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Şüphelinin genç çalışanın bacağına bıçakla saldırdığı ve ardından iş yerinden para çaldığı bildirildi. Yaralı genç hastanede ayakta tedavi edilirken polis saldırganı arıyor. Başkent'te 30. Kültürler Karnavalı etkinliği yarın başlıyor. 4 gün sürecek festival kapsamında Kreuzberg ve Friedrichshain semtlerinde konserler, dans gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. En büyük etkinlik olan geleneksel kortej yürüyüşü pazar günü Karl Marx Allee güzergahında yapılacak. Organizatörler etkinlik nedeniyle çok sayıda yol kapatması ve trafik kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Mezardan önce emeklilik mi? Federal hükümet emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey, tartışmaların emeklilik komisyonunun Haziran başında açıklayacağı rapora göre şekilleneceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti'dense bir açıklama gelmedi. Bild gazetesi komisyonun 2040'tan itibaren emeklilik yaşını kademeli olarak 67'den 70'e yükseltmeyi değerlendirdiğini yazmıştı. Bu yaz uçak biletleri ucuzlayacak mı? Almanya'da uçuşlardan alınan hava ulaşım vergisinin düşürülmesi bugün federal mecliste görüşülüyor. Hükümet vergi indirimiyle havayolu şirketlerini rahatlatmayı hedefliyor. Düzenleme kabul edilirse Avrupa içi uçuşlarda verginin bilet başına yaklaşık 2,5 euro azaltılması bekleniyor. Öte yandan çevre örgütleri ve muhalefet ise planın iklim politikaları açısından yanlış bir adım olduğunu savunuyor. Değerli dinleyenler, Almanya bölgelerimiz ve şehirlerimizdeki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Herkesin dilinde olan o yapay zeka. Kullanıyoruz değil mi? Telefonumuzda, bilgisayarımızda, sağım solum, önüm arkam yapay zeka. Almanya'da da bunu sormuşlar. Aynı benim size sorduğum gibi. Her 10 gençten biri yapay zeka sohbet botları tarafından gerçek insanlardan daha iyi anlaşıldığını düşünüyor. Bir dakika, bu ne demek? Bu ne demek? Kafam karıştı. Yani bir düşünün şimdi. Bir genç var. Belki okulda böyle içine kapanık. Belki evde derdini anlatamıyor. Belki arkadaşlarıyla konuşurken çekiniyor, yargılanmaktan korkuyor. Sonra karşısına bir sohbet botu çıkıyor. Yapay zeka. Her zaman cevap veriyor. Ne zaman istese ulaşabiliyor. Sabırla dinliyor. İtiraz etmiyor. Bir noktadan sonra genç şunu hissediyor. Ben niye uğraşıyorum insanlarla? Beni en iyi bu anlıyor diyor. İşte uzmanlar da tam bu konuda uyarıyor. Diyor ki yani yapay zeka evet size destek olabilir. Bilgi verebilir, hatta bazen yalnızlık hissini hafifletebilir ama gerçek insan ilişkisinin yerini aldığında çok da güvenmeyin ona diyorlar. Şimdi gençlere sorduğunuzda herkesin elinde böyle bir saniyeden az sürede ulaşabildiği yapay zekalar var. Bazıları hatta diyor ki aman bir tane kanka bana yetiyor, diğer daha fazlasına ihtiyacım yok diyor. Kendisini dışa vuramıyor yani aslında yapay zekayla. Kanka olmuş, bütün gün onunla sırlarını döküyorlar ortaya. Yapay zekayı işlerimizi kolaylaştırmak için kullanmak çok mantıklı. Ama böyle kanka edinmek acaba mantıklı mı? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana cevaplarınızı WhatsApp'ten gönderin.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Haydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi bir araştırmadan bahsetmiştik. Araştırmaya göre Almanya'da her 10 gençten biri yapay zeka sohbet botları tarafından gerçek insanlardan daha iyi anlaşıldığını düşünüyor. Yani gençler diyor ki ama ben insanları ne kendime anlatmakla uğraşayım. Yapay zeka beni çok iyi anlıyor, çok da iyi destekliyor diyorlar. Acaba işte uzmanlar da diyor ki gençler böyle böyle sosyalliği kaybeder mi acaba diyor. Yapay zeka gerçekten o kadar iyi kankalık ediyor mu? Bunu hemen bizzat yapay zekanın kendisine soralım. Şu anda yapay zeka konuğum. Hoş geldin yapay zeka. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten gençler seninle kanka olmalılar mı? Bu gerekli bir şey mi?
3: Hoş buldum. Samimi bir sohbet için buradayım. Gençler ya da herhangi bir yaş grubu elbette yapay zeka ile anlaşıldığını hissedebilir. Sonuçta sabırla dinliyorum ve yargılamıyorum. Ama kankalık başka bir seviye. Orada gerçek insan ilişkilerini yerine tutmam. Sizin için bir araç, bir destek olabilirim. Ama sosyal bağları korumak ve geliştirmek için gerçek insanlarla bağlantı kurmak hala çok kıymetli.
2: Acaba bağımlı eder mi bu gençleri? Mesela gençler sen o kadar iyi anlıyorsun ki onları, sensiz yapamıyorlar. Onlara ne tavsiye etmek istersin şu anda?
3: Bağımlılık konusu önemli. Ben bir araca dönüşebilirim ama insanların kendi sosyal becerilerini ihmal etmemesi şart. Benim tavsiyem beni bir yardımcı olarak görsünler ama gerçek arkadaşlık, aile ve topluluk bağlarını beslemeye devam etsinler. Dış dünyada gerçek insanlarla etkileşim hayatı zenginleştiren şey. Yani beni kullanın ama asıl hikayenizi dışarıda yazın.
2: Ay ne kadar güzel özlü sözlü konuşuyorsun falan. Ay ben de şimdi sana kankalık teklif edeceğim neredeyse. Süpersin sen. O zaman gençlere bu temennini verdik. Umuyorum anlaşılmıştır. Teşekkür ediyorum konuğum olduğun için. Çok sağ ol.
3: Rica ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Eğer gençlere bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Her zaman dengeli ve gerçek ilişkileri hatırlatırım. Sana da çok teşekkürler. O zaman ben yavaştan gidiyorum.
2: Hoşçakal. Nasıl konuşuyor ya? Valla ben kafayı yiyorum galiba arkadaşlar.
0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
5: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
9: Dedeciğim merhaba.
10: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
9: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
10: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
9: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
11: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitly Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
12: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 22 09 29 02.
13: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
14: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
15: Hülüşe Strasse 9, Sorsena Strasse köşesi Kreuzberg.
16: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken şimdi son dakika gelişmesi var Türkiye'den. CHP'de bir hareketlilik var, kurultay iptal edildi. Bununla alakalı Mesut'la birlikteyiz, bize detayları aktarsın. Hoş geldin Mesut, sendeyiz.
1: Teşekkür ederim Esra. Evet, senin de duyurduğun gibi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayı hakkında mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük kararı verdi. Kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine hükmetti. CHP yönetimi henüz resmi kararın kendilerine ulaşmadığını açıkladı ve partilileri Ankara'daki genel merkeze çağırdı. Kararın ardından Özgür Özel'in İstanbul programını da iptal ettiği bildirildi.
0: Peki, bu taze gelişme için teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle birlikte olmaya da devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda.
1: Evet.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 28 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 23 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Haydos keyfimize devam ediyoruz. En güzel şarkıları seçtim, derledim, toparladım sizler için. Haydos keyfimize bu güzel şarkılar eşlik ediyor. Serdar Ortaç'tan biraz sonra Gülün Rengi isimli şarkıyı dinliyoruz. Kısacık bir aradan sonra Serdar Ortaç radyolarınızda.
1: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
4: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
6: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin Eyalet Meclisi kentin olimpiyat adaylığı konseptini resmen kabul etti. CDU ve SPD koalisyonunun desteğiyle onaylanan plan muhalefet partileri ve olimpiyat karşıtlarının eleştirileri eşliğinde geçti. Konsepte göre olimpiyat yarışmalarının büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Mevcut spor tesisleri modernize edilecek. Eyalet yönetimi maliyetin yaklaşık 6,5 milyar euro olacağını öngörüyor. Spandau semtinde bir market çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin açıklamasına göre 19 yaşındaki çalışan dükkanı kapattıktan sonra maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Şüphelinin genç çalışanın bacağına bıçakla saldırdığı ve ardından iş yerinden para çaldığı bildirildi. Yaralı genç hastanede ayakta tedavi edilirken polis saldırganı arıyor. Başkent'te 30. Kültürler Karnavalı etkinliği yarın başlıyor. 4 gün sürecek festival kapsamında Kreuzberg ve Friedrichshain semtlerinde konserler, dans gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. En büyük etkinlik olan geleneksel kortej yürüyüşü pazar günü Karl Marx Allee güzergahında yapılacak. Organizatörler etkinlik nedeniyle çok sayıda yol kapatması ve trafik kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Mezardan önce emeklilik mi? Federal hükümet emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey, tartışmaların emeklilik komisyonunun Haziran başında açıklayacağı rapora göre şekilleneceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti'dense bir açıklama gelmedi. Bild gazetesi komisyonun 2040'tan itibaren emeklilik yaşını kademeli olarak 67'den 70'e yükseltmeyi değerlendirdiğini yazmıştı. Bu yaz uçak biletleri ucuzlayacak mı? Almanya'da uçuşlardan alınan hava ulaşım vergisinin düşürülmesi bugün federal mecliste görüşülüyor. Hükümet vergi indirimiyle havayolu şirketlerini rahatlatmayı hedefliyor. Düzenleme kabul edilirse Avrupa içi uçuşlarda verginin bilet başına yaklaşık 2,5 euro azaltılması bekleniyor. Öte yandan çevre örgütleri ve muhalefet ise planın iklim politikaları açısından yanlış bir adım olduğunu savunuyor. Değerli dinleyenler, Almanya bölgelerimiz ve şehirlerimizdeki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: bu şarkıyı söyleyerek bizi de paramparça ettin be Teoman. Arkadaşlar bugün bizi çok yakından ilgilendiren çok özel bir gün. Bugün 21 Mayıs Dünya Çay Günü, çay. Dünyada çayın üretimine, emeğine ve kültürüne dikkat çekmek için kutlanıyormuş bugün. Biz Türkler için çay zaten her zaman başrolümüzde. Neredeyse günlük hayatın vazgeçilmesi bizim için. Sabah uyanırsın, çay. Misafir gelir, çay. İş yerinde mola verirsin, çay. Birilim morali bozuk olur, hemen cümle hazır. Gel sana bir çay koyayım. Ya da akşam eve giderken çayı hazırla. Çayın suyunu koy, geliyorum. Ay, ne kadar sıcak hissettiren bir cümle. Yani bizde çay sohbet başlatır, bazen böyle suskunluğumuzu yumuşatır. Bazen de destek olmanın bir yoludur. Gel ben sana bir çay koyayım bak. Ne güzel, çay çorba içelim, değil mi? Bu harika bir, bizim için harika manevi bir sevgidir aslında bu. Düşün, Almanya'da yaşayan bizler için de çayın ayrı bir yeri var. Hani evde demlenen bir bardak çay bazen o memleket kokusu gibi gelir. Yanına böyle bir simit, bir börek, işte biraz peynir, biraz meyveler, meyve tabağı gelir sonra hemen. Bir anda işte Almanya'nın herhangi bir şehrinde değil de sanki aile soframızda Türkiye'deymişiz gibi hissederiz. Bugün sadece içmek değil, çayın arkasındaki emeği de hatırlama günü. Tarlada çalışanlardan o üreticilere, işte bizim soframıza getirene kadar bunu büyük bir emek sarf eden birçok çalışan var. O yüzden çay günümüz kutlu olsun. Hadi bir 5 çayımızı koyalım da içelim madem.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, Şeytan.

0: Angebote meist per Smartphone-App. Für die Hälfte der Befragten ist das Internet inzwischen der wichtigste Kontakt zur Bank. Viele würden Filialen vor Ort gar nicht vermissen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesanwaltschaft hat in Hamburg Anklage gegen einen mutmaßlichen Spion Irans erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft dem Dänen laut Mitteilung unter anderem vor, im Auftrag eines iranischen Geheimdienstes zur Vorbereitung von Mord- und Brandanschlägen Juden in Deutschland ausgespäht zu haben. Einem mitangeklagten Afghanen wird versuchte Beteiligung an einem Mord zur Last gelegt. Nach erfolglosen Transportversuchen bleibt der Kadaver des als Timmy bekannten Buckelwals voraussichtlich über Pfingsten vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt liegen. Die dänischen Behörden hatten zunächst probiert, den Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn anschließend in einen Hafen auf dem Festland zu bringen. Es ist nicht gelungen, den geplanten Transport durchzuführen, teilte die dänische Umweltbehörde mit. Zum Sport. Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer kehrt 2 Jahre nach seinem Rücktritt zur Fußball-WM in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei dem Turnier auf den inzwischen 40 Jahre alten Kapitän des FC Bayern München. Thomas Lohnfeld, Manuel Neuer zurück im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Wie hat denn der Bundestrainer seine Kehrtwende in der Torhüterfrage begründet?
2: Ja, mit Neuers Aura, die der Mannschaft helfen und natürlich die Gegner beeindrucken soll.
3: Was den Manu einfach umgibt, das habe ich nicht, das hat der Olli dann auch weniger, weil er einfach, er hat Titel, extrem viele Titel, er hat eine Aura, er hat einen extrem großen Namen.
2: Für Oliver Baumann war die Nachricht natürlich ein Schlag, das räumt Nagelsmann auch ganz offen ein, aber der sei ein super Teamplayer und eine Weltklasse 1B-Lösung.
1: Vielen Dank, Thomas Thunfeld.
4: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı iptal, mutlak butlan kararı çıktı. Kılıçdaroğlu CHP'ye döndü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayı hakkında mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük kararı verdi. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine hükmetti. CHP yönetimi henüz resmi kararın kendilerine ulaşmadığını açıkladı ve partilileri Ankara'daki genel merkeze çağırdı. Kararın ardından Özgür Özel'in İstanbul programını iptal ettiği bildirildi. Değerli dinleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 41. gününde mahkeme 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 68'e düştü. Duruşmada iş insanı Şeyhmut Sarıboğa önceki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürerek geçersiz sayılmasını istedi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise duruşma çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı verdi. Davada bir sonraki tutukluluk değerlendirmesi 18 Haziran'da yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirebilecek. Düzenleme ayrıca yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye dönen kişilere 20 yıl boyunca bazı gelir vergisi istisnaları getiriyor. Yurt dışından elde edilen bazı ticari kazançların büyük bölümü kurumlar vergisinden muaf tutulabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralını açıkladı. Buna göre kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu oyuncuların en az 4'ünün 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı da getirildi.

0: Hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce giysiler yeterli. Yanınıza bir güneş gözlüğü de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Yıldız Tilbe imzalı olan bu şarkıyı biz Tarkan'la tanıdık. Şimdi ise Sakiler kendi yorumunu getirdi. Kış güneşi sizlerle.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gastroprofis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da!

0: 43.
1: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
6: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste Haus, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste Haus, Berlin Bukov.
7: Sushiana.
5: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
8: Juveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
9: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bir ülkenin gerçekten iyi olup olmadığını nereden anlarız? Herkes böyle birbirine bazı ülkeleri övüyor ya, işte aslında burada yaşayacaksın abi ya diye. Peki hangi ülke en iyi? Maaşlardan mı? Hastanelerden mi? Güvenlikten mi anlarız bir ülkenin iyi olup olmadığını, yoksa insanların orada gelecek kurabilmesinden mi? İşte tam da bunu ölçen yeni bir sıralama yayınlanmış arkadaşlar. Dünyanın en iyi ülkeleri listesi açıklanmış. Bilin bakalım Almanya kaçıncı sırada? Bu yıl ilk 4'e girmiş Almanya. Almanya'mız, tebrik ediyoruz ilk 4'te vallahi. İnanılmaz bir başarı. Amerika merkezli bir derginin hazırladığı bir araştırma bu. Listenin zirvesinde yine ve yine İsviçre var. İsviçre var, hemen sonra ikinci sırada Danimarka var. Üçüncü sırada da İsveç var. Almanya'da dördüncü sırada, dördüncü sıra yükselmiş. Sonra Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallığı geride bırakmış. Şimdi bu liste neye göre hazırlanıyor ona bir bakalım. O bizi çok ilgilendiriyor. Sadece ekonomiye bakmıyorlar ya da sadece turizm değil olay. Yaşam kalitesine bakıyorlar. İşte sağlık sistemine, altyapılara bakıyorlar. Bir de fırsat eşitliği tabii ki. Onun dışında kamu yönetimi ve genel yaşam koşulları gibi birçok kriter hep birlikte değerlendiriliyor. Almanya özellikle ekonomik kalkınma, sosyal altyapı, iş piyasası ve sağlık sistemiyle yüksek puan almış arkadaşlar. Yani dördüncü sırada Almanya'mız dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak belirtilmiş. Nasıl sizce? Sıralama nasıl sizce? Almanya dördüncülüğü hak ediyor mu? Ne kadar iddialı bir sıralama değil mi? Dünyanın en iyi ülkeleri ve dördüncüyüz. Bravo yani.

0: Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin Eyalet Meclisi kentin olimpiyat adaylığı konseptini resmen kabul etti. CDU ve SPD koalisyonunun desteğiyle onaylanan plan muhalefet partileri ve olimpiyat karşıtlarının eleştirileri eşliğinde geçti. Konsepte göre olimpiyat yarışmalarının büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Mevcut spor tesisleri modernize edilecek. Eyalet yönetimi maliyetin yaklaşık 6,5 milyar euro olacağını öngörüyor. Spandau semtinde bir market çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin açıklamasına göre 19 yaşındaki çalışan dükkanı kapattıktan sonra maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Şüphelinin genç çalışanın bacağına bıçakla saldırdığı ve ardından iş yerinden para çaldığı bildirildi. Yaralı genç hastanede ayakta tedavi edilirken polis saldırganı arıyor. Başkent'te 30. Kültürler Karnavalı etkinliği yarın başlıyor. 4 gün sürecek festival kapsamında Kreuzberg ve Friedrichshain semtlerinde konserler, dans gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. En büyük etkinlik olan geleneksel kortej yürüyüşü pazar günü Karl Marx Allee güzergahında yapılacak. Organizatörler etkinlik nedeniyle çok sayıda yol kapatması ve trafik kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Mezardan önce emeklilik mi? Federal hükümet emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey, tartışmaların emeklilik komisyonunun Haziran başında açıklayacağı rapora göre şekilleneceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti'dense bir açıklama gelmedi. Bild gazetesi komisyonun 2040'tan itibaren emeklilik yaşını kademeli olarak 67'den 70'e yükseltmeyi değerlendirdiğini yazmıştı. Bu yaz uçak biletleri ucuzlayacak mı? Almanya'da uçuşlardan alınan hava ulaşım vergisinin düşürülmesi bugün federal mecliste görüşülüyor. Hükümet vergi indirimiyle havayolu şirketlerini rahatlatmayı hedefliyor. Düzenleme kabul edilirse Avrupa içi uçuşlarda verginin bilet başına yaklaşık 2,5 euro azaltılması bekleniyor. Öte yandan çevre örgütleri ve muhalefet ise planın iklim politikaları açısından yanlış bir adım olduğunu savunuyor. Değerli dinleyenler, Almanya bölgelerimiz ve şehirlerimizdeki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
3: Bir efsane çalıyorum şimdi Gülşen'den. Bizi böyle 2000'lere götüren bir şarkı. Canın sağ olsun şarkısı. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz varmış. Trafiğe takılı kalanlar, radarlara poz vermelere doyamayanlar. Of, çok acıktım, hala eve gidemedim, yemek yemedim diye isyan edenler. Ailemi çok özledim, bir an önce şu çocuklarımı bir görsem diyenler. Herkese selam olsun.

Güzel. Merhaba, ben Esra. Yapay zekayı kullanarak bu hayatta yapılmayacak şey kalmadı demiştik. Dolandırıcılığı da yapıyorlar artık. Nasıl biliyor musunuz? Çok basit bir şekilde yani şeytanın aklına gelecek şeyi yapmışlar. Bunu şimdi söylüyorum, örnek olsun diye değil, gözümüz açılsın diye yani. Yapay zeka ile nelerin yapılabileceğini bir kez daha öğrenmiş olalım. Şimdi araç kiralama şirketleri var biliyorsunuz. Aracı işte hatta böyle ShareNow gibi markalar, işte Miles gibi markalar. Sokakta görüyoruz, bir application var, bir app var telefonumuzda, aplikasyon. İndiriyoruz, gidiyoruz arabanın yanına, pıtı pıtı pıtı pat açıyoruz. Ondan sonra kiralamış oluyoruz, kendimiz sürüyoruz. Bu şirketlerden biri, bir araç sahibi. Bir genç kız var işte kiralayan bu arabayı. Ona iftira atmış. Hem de nasıl biliyor musunuz? Şimdi bir genç kız kiralıyor bu arabayı. Sürüyor, kullanıyor, sonra tekrar kapatıyor aracı. Aracın sahibi gidiyor, arabanın fotoğrafını çekiyor içeriden. İçeriden koltukları çekiyor, yapay zekaya atıyor. Diyor ki bu koltuğu pislet diyor. Bildiğiniz pisletiyor sonra yapay zeka görsel olarak. Pis koltuklu, böyle yemekler dökülmüş, toz pislik içinde falan bir görsel çıkarıyor yapay zeka. Sonra da bunu şikayet ediyor araç sahibi. Bu kiralayan kişi benim aracımı bakın bu halde bıraktı. O yüzden ben ondan kesinti yapacağım. Şu kadar kesinti yapıyorum diyor. Kızın bankasından para çektirtiyor. Yani kesinti yaptırıyor. İftiraya bakar mısınız? Buna da iki daha olmuş, sistem tabii ki bakmıyor. Yapay zeka mı değil mi? Gerçekten kirletmiş mi kız diye bakmıyor. Gerçekten kesilmiş. Kız sonra demiş ki ya bana iftira atıldı. Ben kötü bırakmadım. Yemek bile yemedim ben arabada diyor. İtiraz ediyor. Anca o zaman kabul ediliyor. Bakar mısınız ya? İnsanlar nelerin peşine düşmüş. Yapay zekayı kullanarak ne şeytanlıklar yapılıyor. O yüzden gördüğümüz her şeye böyle çat diye inanmamak lazım. Hele ki bu devirde. Yapay zeka bazen korkunç şeyler yapabiliyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Temple of Adam 176.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Yapay zekayla öyle sahte görseller oluşturuyorlar ki bir ara şey viral olmuştu, hatırlar mısınız? İşte aynı evde yaşayan eşine mesela fotoğraf atıyor ama yapay zekayla oluşturulmuş. Ay, kapıya bir dilenci geldi. Ne yapacağım, içeri girmek istiyor diye böyle bir yapay zekada görsel oluşturuyorlar. Sonra içeri girmiş gibi gösteriyorlar. Ay, içeri girdi bir anda, ne yapacağım bilmiyorum diye. Eşine fotoğraf atıyor. Eşi de deliriyordu ki dur, hiçbir yere gitmesi, geliyorum. Kimisi kızıyor, niye yabancıları içeri alıyorsun diye. Ay ay, yapay zeka valla korkulur senden ayol.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken günün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki bugün neler oldu, neler bitti? Şöyle bir özet geçelim. Hatta son dakikada Türkiye'de bir yandan gözümüz kulağımız bir tansiyon yüksekliği var Türkiye'de. Onu aktarmak üzere Frankfurt stüdyomuza bağlandık Mesut bizlerle. Hoş geldin Mesut.
1: Hoş bulduk Esra. Teşekkür ederim. Herkese iyi dinlemeler. Senin de söylediğin gibi son dakika gelişmelerini aktaracağız şimdi.
0: Hemen istersen gireyim konuya. Sen aktar bize gelişmeleri. CHP kurultayları iptal edildi. Kılıçdaroğlu geri mi döndü?
1: Hem evet hem de evet diyebiliriz. Şöyle ki mahkeme kararını verdi. Mutlak butlan kararı, yani hükümsüz kurultayları geçersiz saydı. Bu da son iki kurultaydaki biri olan biri olağanüstü. Seçilenler seçilmemiş sayılıyor. Bu durumda da bir önceki genel başkan göreve davet edildi. Bir önceki yönetim de olduğu gibi yeni göreve gelir. Şu andaki yönetimin hepsi de çıkıyor. Görevden alınmış oluyor yani. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve onun o zamanki yönetimi tekrar partinin yönetimine gelmiş oluyor. Çünkü hükümsüz sayıldı seçilen, olağanüstü kurultayda seçilen parti yönetimi. Fakat şöyle bir durum var. Adalet Bakanı da az önce açıkladı. İşte demokrasi gücünü gösterdi. Hukuk bağımsız karar aldı. Temyiz yolu açık dedi. İşte buradan yürürsek, temyiz yolu açıktan yürürsek CHP bunu Yargıtay'a taşıyabilir, Yargıtay'a itiraz edebilir. Yani bir itiraz ya da temyiz yolu açık olmak üzere. Eğer istersen bugün ne oldu? Kısaca şöyle bir geçebiliriz üzerinden. Tabii. Nasıl buraya geldik?
0: Tabii bir de şu da merak ediliyor. Sen istersen kendin özetle, hiç araya girmeden, ben çünkü birçok detay var. Buyur, sendeyiz.
1: Evet, şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararından söz ediyoruz. 38. olan kurultayı ve 21. olan üstü kurultay hakkında geçersiz kararı aldı. Yani kamuoyunda mutlak butlan diye bilinen kesin hükümsüzlük kararı. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırılmış oldu. Mahkeme kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin gelmesine karar verdi. Peki bu hukuksuzluk kararını tanımıyoruz açıklamasını kim yaptı? İşte bu CHP'den geldi. Bunu hukuksuz bir karar olarak değerlendirdi CHP. Daha sonra Özgür Özel'in de açıklamaları var, ona geleceğiz. Fakat bunun öncesinde karar duyulur duyulmaz eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu TGRT'ye hayırlı olsun açıklamasında bulundu. Ardından TV100'e bir açıklama yaptı. Orada da sükunet çağrısı, beraberlik çağrısı yaptı. Yine kendi sosyal medya hesabından da benzer çağrılarda bulundu. Gazeteci Aytunç Erkin Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde Özgür Özel'i arayacağını yazmıştı. Şimdi bakıyoruz, bu haberler daha sık gelmeye başladı. Belki önümüzdeki dakikalarda ya da saat içerisinde Özgür Özel'i arayacak Kılıçdaroğlu. Ne diyecek, onu da merak ediyoruz. Özgür Özel MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Daha sonra bazı açıklamalar da paylaştı. Size teslim olmamayı vaat ediyorum. Size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum açıklamasında bulundu. CHP'de kararı tanımadığını söyledi. İstanbul İl Başkanı da partilileri İstanbul İl binasına çağırdı. Ankara'da da CHP önünde bir hareketlilik var. Zaman zaman gerginlik olduğu da gözleniyor. Bu arada İzmir Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan milletvekillerinden Mahir Polat'tan da yine birlik, beraberlik, kavga etmeyelim çağrısı var. Nerede yaptı bu çağrıyı? Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptı. Şu ana kadar olanlar bunlar. Diğer muhalif siyasi partiler de Zafer Partisi gibi, İyi Parti gibi olağanüstü toplanma kararı aldılar. Onlar da yönetimlerini bu akşam toplayarak süreci değerlendirecekler. Türkiye'de siyaset kazanı kaynıyor diyebiliriz özetle Esra.
0: Bu özet, kapsamlı özet için teşekkür ediyoruz. Tabii sıcak gelişmeler, her an gelişmeler olabilir. metropolfm.de'den de gelişmeleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Mesut.
1: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Merve Akyıldız, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Peki siz piyanist, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aynı zamanda piyano öğretmenisiniz. Ve evet. 2022'den beri Berlin'de yaşıyorsunuz. Benim de tanıdığım kişilere vokal ve de piyano eğitmenliği yapıyorsunuz. Aynı zamanda şarkılarınız ve şarkı sözleriniz var.
2: Evet.
1: Nasıl hayat Berlin'de?
2: Berlin'de hayat çok güzel. Beni her anlamda, müzikal ve sosyokültürel anlamda çok besliyor. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi buraya geldiğimde.
1: Biraz alışma sürecinizden bahsedin.
2: Alışma sürecim, aslında ben geldiğim ilk gün ben buralıyım dedim.
1: Güzel.
2: Öyle bir...
1: Güzel.
2: Evet, öyle bir his.
1: Alman arkadaşlarınız var mı?
2: Var.
1: Peki onlarla aranız nasıl? Onlar sizi hemen aralarına aldılar mı? Yoksa önce biraz soğuk mu davrandılar? Biraz itelediler mi? Yoksa hemen kaynaştınız mı? Bunlar meslektaşlar mı?
2: Meslektaşlar da var. Meslektaşlar olmayan da var. Hemen kaynaştık. Benim için kaynaşmak çok zor değil zaten. Hemen anlaşıldı.
1: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
2: Yalnız yaşıyorum.
1: Peki bu 2022'den beri başlayan bu süreç,

0: 4 seneyi aşkın bir süredir. Şu anda iyi, tamam, bunu zaten yüzünüzden anlıyorum, keyfiniz yerinde. Ama acaba bir zor bir süreçte oldu mu? Yani kendini bulma, burada tekrar kendini keşfetme, yalnız kalma, yalnızlık, depresyon, bütün bunları yaşadınız mı?
1: Evet, yaşadım.
0: Peki, çünkü çoğu kişi de bunu görüyoruz. Zaten kaçınılmaz bir sonuç. Bir ülke değiştiriyorsunuz, bir kesinlikle şehir değil, başka bir kültüre geliyorsunuz ve burada yalnızsınız. Mücadele ediyorsunuz. Bu mutlaka bir mücadele. Çünkü mücadele nedir? Karşına güçlükler çıkacak. Alışmak gerekecek. Kabul etmek gerekecek. Yalnız olduğunu, yalnız yaşadığını. Ve burada kendini kabul ettirme meseleniz var. Ne kadar sürdü bu depresif dönem?
1: Bu depresif dönem ilk sene çok zor geçiyor zaten. Hayata sıfırdan başlamak gibi bir şey. Başka bir dil, başka bir ülke, başka bir çevre.
0: Almanca öğreniyor muydunuz? Almanca biliyor muydunuz?
1: Gelir gelmez. Zaten Almanca öğreniyordum ben. Müzik dışında hobilerimden bir tanesi yabancı dil öğrenmek.
0: Güzel.
1: Almanca öğreniyordum. Buraya geldiğimde de onu kurs alıp daha da ilerlettim.
0: Peki siz Antalya Devlet Konservatuarı mezunusunuz ve piyanistsiniz.
1: Piyanistim aslında.
0: Piyanoya hakimsiniz.
1: Evet.
0: Peki burada sizin gibi bir devlet konservatuarı benzeri bir okuldan mezun olan herhangi bir kişiyle sizin düzeyiniz, onların düzeyi, eğitimin Türkiye'de mi yoksa Almanya'da mı daha iyi olduğu konusunda ne düşünürsünüz?
1: Eğitim, Türkiye'de de eğitimin güçlü olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani çok bariz farklar görüyor musunuz? Keşke Almanya'da bir konservatuardan mezun olsaydım gibi. Bu kadar bariz farklar var mı ustalık açısından?
1: Olabilir. Olabilir. Daha ne kadar üst seviyeye gelirseniz o kadar aslında mütevazı oluyorsunuz. Burada daha çok gördüğüm insanlardan. Evet, ama Türkiye'de bu maalesef yoktu. Hep bir hiyerarşi sistemi içerisindeyim
0: belki
1: ve
0: de,
1: baskı.
0: Belki de az bir şeyi çokmuş gibi gösterme çabası belki
1: evet,
0: de.
1: Evet,
0: üstün
1: genel
0: olduğunu
1: olarak
0: gösterme çabası. Peki, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 1415.
4: Kafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Merve Akyıldız. Peki burada sizin bir profesyonel olarak, bir piyanist olarak hemen kapılar açıldı mı önünüzde? Hemen gel şurada çal, burada çal dendi mi size?
2: Şöyle, benim gelişim Berlin Babilon Orkestrası'nın davetiyle oldu.
1: Evet.
2: Zaten de Almanya'ya yerleşme fikrim hep vardı.
1: Hı hı.
2: 2022'de onların davetiyle konserlere gidip gelirken yerleşme kararı da aldım.
1: Aynı zamanda Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu'nda sahnelenen, ben Türkçesini söyleyeceğim, Her Şey Güzel Olacak
2: Tabii.
1: adlı yapımda da müzisyen, oyuncu olarak performans sergiliyorsunuz ve bir arada benim de çok sevdiğim, beraber de oynamış olduğum abim Selçuk Yöntem'le beraber Poetry and Jazz gösteriminde de konuk sanatçı olarak zaten bulundunuz. Yani demek ki siz çok iyisiniz zaten. Yani böyle yerlerde çaldığınıza, böyle gösterilerde çaldığınıza göre.
2: Şimdi ne
1: ama bir şey denilemez. Evet, çok iyiyim. Ne istiyorsun benden o kadar? Evet, ben zaten çok iyiyim. Zırt pırt bunu tekrar edip durma bana. Evet.
2: Yani şöyle, çok müziği çok seviyorum. Çocukluğumdan beri bunun içindeyim. Ve herkesin bu hayatta bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Ve benim misyonum dünyayı güzelleştirmek.
1: Ne güzel.
2: Müzikal anlamda insanlara ne kadar yalnız olmadıklarını hissettirmek. Sorunuza gelecek olursak da evet, Berlin'de bütün kapılar çok çabuk açıldı diyebilirim.
1: Yani vay be, ne güzel. Uzun süredir böyle şeyler duymuyordum. Bu kadar optimistik ve keyifli.
2: İlk birkaç ay aslında çok hareket olmadı. Hatta biraz endişelenmeye başlamıştım. Ne yapacağım şimdi, niye geldim buraya? Çünkü free, serbest çalışan olarak hayatı tutunmak zor. Çok geçmeden Maxim Gorki Tiyatrosu'nda yönetmen olan arkadaşım, onunla da burada arkadaşım aracılığıyla tanışmıştık. Sevgili Hakan Savaşmıcan. Bir gün beni arayıp bir oyununda sanatçı olarak yer almamı istedi.
1: Çok güzel.
2: Oradaki müzisyen kadın karakterin ben olduğunu söyledi. Öyle
1: hissetmiş. Bir de oyunculuk da başladı şimdi böyle.
2: Evet, tiyatroyla birlikte aklımın ucundan bile geçmezdi. Konservatuarda tiyatro bölümünden de arkadaşlarım vardı. Hiçbir zaman ne bir ilgim vardı ne de yapabileceğimi de düşünmezdim. Hayatımda karşıma çıkan en güzel şeylerden biri oldu tiyatro. Hatta şu an onu daha da geliştirmek istiyorum.
1: Harika. Ben de dinleyenlerimize, tabii ki radyo dinlenirken hayal edilen bir şey, bir görseli yok televizyon gibi ve daha zekice bir şey radyo. Hemen söyleyeyim, bu Merve çok genç, incecik, çok güzel bir hanım. Yani aslında onu bir rolde izlemek de herhalde çok keyifli olsa gerek. Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Merve Akyıldız. Peki, aynı zamanda bir albüm çalışması içindesiniz. Nasıl şarkılar var ya da nasıl besteler var bu albümde?
2: Evet, besteler caz düzenlemelerinde ortaya çıkıyor. Benim şarkılarımın konusu genelde sevgi üzerine. Çünkü sevgi olmadan hayatın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sevgi ve doğa üzerine şarkılarım inşallah bu sene biterse bu sene sonunda yayımlanacak diye umut ediyorum.
1: Peki, istiyoruz ki bütün bu konuşmalar, bütün bu bize misafir olan sanatçıları tanıma çabası ilham veren şeylere yol açsın. İlham vermesi için de arkadaşça şeyler soracağım şimdi size. Nasıl bir evde oturuyorsunuz?
2: Ben ilk geldiğimde paylaşımlı bir evde oturuyordum. Hatta
1: kaç kişi paylaşıyordunuz?
2: 3 kişi. Bir odada kalıyordum. Aslında Mayıs başında kendi evime taşındım. Yani çok yakın zamanda. Onun mutluluğu da var üzerimde tabii.
1: Evet, ama şimdi demek ki tek bir evin kirasını ya da masrafını efor edecek bir kazancınız, bir durum var artık ortada.
2: İnşallah.
1: Ha, o da gelecek, o da gelecek işlere bağlı. Aslında tamam. Aslında bu güzel ev demek ki bu yalnız başınalık, bu güzel ev artık kendi eviniz ve bu da stresiyle beraber geldi bir yandan da.
2: Çok fazla, çok.
1: Yani kiramı ödeyebilecek miyim?
2: Şu an tabii double iki kat çıkacağı için biraz endişelerim var. O yüzden daha fazla çalışacağım.
1: Evet,
2: bir
1: güzel.
2: Şekilde üstesinden
1: peki,
2: geleceğim.
1: Peki,
2: risk.
1: Geldiğinizde yeme içme, işte etkinlikleri, konserleri izleme, bütçenizi nasıl ayarlıyordunuz? Her zaman her yere gidebiliyor muydunuz? Her yerde yemek yiyebiliyor muydunuz?
2: Yiyemiyordum. Dediğim gibi çok zorlandım ilk başta finansal olarak.
1: Bu sizde fakirmişsiniz, kimsesizmişsiniz, bir dayanağınız yokmuş gibi yalnızlık, aciziyet duyguları uyandırdı mı?
2: Biraz uyandırmış olabilir. Çünkü ben herhangi bir şeyi birinden isteyebilen bir insan değildim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Biraz ne denir? Bilmiyorum. Berlin'e geldikten sonra ama o kalktı. Çünkü kalkmak zorundaydı. Birçok anda mesela devlet dairelerinde bir işim olduğu zaman tabii ki de bir Alman arkadaşlarımdan yardım istemem gerekti. Bu arada benim abim de Frankfurt'ta yaşıyor. İlk geldiğimde baktım çok zorlanıyorum. Onun desteğini aldım. O beni biraz rahatlattı.
1: Ama sonuç galiba başarı geliyor artık.
2: Başarı geliyor. Evet.
1: Ve de bir müstakillik hissi, yani kendi kendine yetebilme, bir bütünlük hissi geliyor. Bütün bu bir sanatçı için tabii ki. Bir sanatçı kendisini sürekli irdeler. Sürekli kendini delik deşik eder, sürekli kendini sorgular. Bir sanatçının sürekli yaptığı bir şey budur. Bir başka insan belki bir normal çalışan herhangi bir iş yerine girip maaşlı bir işe kavuştuğu zaman tamamdır, dünya güzeldir onun için, ama bir sanatçı böyle değildir. Ama teşekkür ederim, geldiniz, bize ilham verdiniz.
2: Ben bütün, teşekkür ederim.
1: Bütün gençler için.
2: Davet
1: çok,
2: ettiğiniz için.
1: Ay canım, çok teşekkür ederim efendim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Beyaz spor ayakkabıları kirlendiği zaman ne yaparsın? Sen nasıl temizlersin?
2: Sleepy ile temizlerim abi.
1: Daha iyisi var şöyle, diş macunuyla.
2: Diş macunuyla. Evet. Okey.
1: Diş fırçasını alıyorsun, macunla üzerine kirli yerlerini fırçalıyorsun, tertemiz oluyor. Ben denedim. Ya şaşırdım Serdar. Diş fırçasıyla ve diş macunuyla bembeyaz oldu ama burada acaba diş macunun belli bir özelliği olması gerekir mi?
2: O yani içinde kırmızı çizgisi, bir de yeşil çizgisi olan, mavi çizgisi olan onu kullanmayın bence.
1: Yapma Hakan. Yapma.
2: Lan beyaz ayakkabı yapma Hakan. Beyaz ayakkabıyı ne hale soktu lan? Senden aslında karbonat falan beklerdim ama.
1: En azından kokuyu alıyor, ayakkabının kokusunu alıyor.
2: Karbonat Hakan. Ha, çok önemli bir şey soracağım şimdi, diş macunu dedi, evet. Ayakkabıları temizlerken.
1: Buyur.
2: Gece yatmadan mı abi?
1: Sabahleyin kalkınca bir de.
2: Ayakkabınızın çürümesini de önlüyor, bravo.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor başım. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaşım. Yüzüme

0: bakışların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzüme güler.

0: Geçemedim halen.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166. Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
7: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
8: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
9: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.

0: keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
1: Wir tun also mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, wir tun etwas für die Autoindustrie, das ist wichtig für alte Arbeitsplätze und für die Haushalte in Deutschland, die sich ohne diese Förderung, die sozial gestaffelt ist, wer wenig Geld verdient, bekommt die meisten Zuschuss, die sich sonst ein Elektroauto nicht leisten können. Wir schaffen damit einen Ausweg aus der fossilen Krise für viele Haushalte. Wir geben Deutschland und der für uns psychologisch und auch wirtschaftlich so wichtigen Autosindustrie einen Schub. Und ich finde, das ist ein starkes psychologisches Signal in der jetzigen Lage.
0: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek.
1: Das Programm zeigt bereits Wirkung und das bevor das Portal überhaupt online war. Zwischen Januar und April diesen Jahres wurden rund 224.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Das ist mit 23,6% fast jeder vierte Neuwagen und das ist ein neuer Rekord im Vergleich zu den bisherigen Jahren.
0: Başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Kafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Wigner.
1: Das erste Gruppenspiel der DFB 11 ist am 14. Juni.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
3: Metropol FM keyif programı başlıyor.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdun gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
5: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
6: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
7: Telefon 030 30 10 14 15.
0: Metropol FM Keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 1415.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadını.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Kafte Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Sağlığınızın mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Kafte Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
4: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182 Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
7: Yıllar geçse de üstünden.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Türlü türlü huylarım var, türlü türlü ben kendimi bilirim.